0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Cüz.
3: Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin meali yer almaktadır.
2: Mülk Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O, bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızıklarından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerine kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, Onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de bizi esirgese de ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz? İnkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert, bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçelerinin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar, Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkıysa dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak, afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'arit Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o, cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belirli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler. Ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler. İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u, kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi. "Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayrı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, "Rabbim," dedi. "Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeğuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, "Rabbim," dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma.

Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz. Yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var. Ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle. Şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını

tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da, batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları haline alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın. Zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni temiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişi. Daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim.

Ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu, önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzlerse o gün
insanın belini

0: kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o, Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri sevip istedikleri halde yoksula, yetime ve esire de yemek verirler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz öfkeli çetin bir günde Rabbimizden, azabından korkarız. Bu yüzden Allah onları o günün dehşetinden korur. Yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. İçindeki orada adına selsebil denilen bir pınardan alınmıştır. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar İleride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için, biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
1: Mülk, kalem, haka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz. Thank you.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Saffat 99 ila 113. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk, babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun.'' ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, iyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde İyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashab-ı uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahyi okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise, peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün, kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip, bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün, üçüncü başlığı, Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda hacı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Otuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebe suresinden Nas suresine kadar 37 sure yer almaktadır. Bu cüzdeki İnşikak suresi 21. ayet ve Alak suresi 19. ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

قتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

حطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر

0: آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة ختم القرآن العظيم، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ey yerlerin ve göklerin sahibi, kainatın ve bütün mevcudatın yegane Halik'i, istediğini istediğine veren, istediği zaman almak gücüne sahip olan ulu Allah'ımız, şu anda kapına geldik, yüce divanına durduk ya Rabbi. Bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık, bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz hatmi şerifi kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif, ruhu tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş ve geçmiş olan her ne kadar peygamber varsa, onların da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyliyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ehli beyt, ashab-ı güzin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i din, müştehidin, muhaddisin, müfessirin, cemi-i hamele-i Kur'an, rıdvanullahi teala aleyhim ecma'in hazaratının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyliyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Din için, vatan için, hak ve hakikat için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyliyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi. Şifa bekleyenlerine de acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hatmi şerifi okuyan kardeşlerimizin, dinleyenlerin günahlarını affeyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, cümlemizin ölmüşlerine rahmet eyle. Geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Şu mübarek gün ve gecelerde toprak altında çürümüş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış Müslüman kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyliyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar nasip eyle, dertli kullarına devalar nasip eyle, borçlu kullarına hayırlı edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i bizlere dünyada rehber eyle ya Rabbi. Kabirde yoldaş eyle ya Rabbi. Kıyamet gününde şefaatçi eyle ya Rabbi. Sırat üzerinde nur eyle ya Rabbi. Cehenneme karşı perde eyle ya Rabbi. Bize dünya ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizleri cehennemin yakıcı azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolundan bizleri ayırma ya Rabbi. Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle ya Rabbi. kıyamete kadar baki kalacağını vaat ettiğin din-i mübini İslam'ı ilal ebed payidar eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, sana sonsuz şükürler olsun. Bizler sana inanan, sana teslim olan mümin ve Müslüman kullarınız ya Rabbi. Bizler sadece sana ibadet ediyoruz ve sadece senden yardım diliyoruz ya Rabbi. Bizleri kendilerine nimet verdiğin peygamberlerin, şehitlerin, salihlerin ve sıddıkların yolu olan dosdoğru yola, sırat-ı müstakime ilet ya Rabbi. Senin dinin üzere ayaklarımızı sabit kıl ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizlere Müslüman olarak yaşayabilmeyi ve son nefesimizi kelime-i şehadetle teslim edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Yaptığımız ibadetlerimizi, infaklarımızı, yardımlarımızı ve bütün salih amellerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, her türlü belalardan, musibetlerden, maddi manevi sıkıntılardan, hastalıklardan, kaldıramayacağımız ağır yüklerden, küfürden, şirkten, nifaktan, inançsızlıktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Müslüman kardeşlerimize karşı içimizde en küçük bir kin ve nefret duygusu bırakma ya Rabbi. Hayatımızı senin istediğin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı şekilde yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ey kalplerimizi evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi dinin üzere sabit kıl ya Rabbi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında ezilmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Hasreten günah hastalığından, haramlardan, ahlaksızlıktan, yalandan, gıybetten, riyadan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin senden istediği bütün hayırları bizlere de lütfeyle ya Rabbi. Sana sığındığı bütün kötülüklerden, kötülerin şerrinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizleri Kur'an-ı Kerim'in ahlakı ile ahlaklandır ya Rabbi. Bizleri İslam'ın nurundan, Kur'an'ın hidayetinden ayırma ya Rabbi. Bizleri bollukta ve yoklukta sana şükredenlerden eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şehitlerimizin emaneti olan vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü semavi ve arazi musibet felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Devlet büyüklerimizi hayırlı işlerinde muvaffak eyle ya Rabbi. Gece gündüz demeden vatanımızın sulhu selameti için çalışan emniyet güçlerimize, askerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ülkemizde huzur ve barışı bozmak isteyenlere, milletimizin arasına fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dünyanın değişik bölgelerinde zulüm altında inleyen kardeşlerimize, mazlumlara, mağdurlara yardım eyle ya Rabbi. Bizlere de zulme karşı durmayı ve mazlumun yanında olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bizlere dünyada selamet, ahirette saadet nasip eyle ya Rabbi. Hanelerimize mutluluklar nasip eyle. Rızkımıza bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, evlatlarımızı kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Bizleri burada buluşturduğun gibi kıyamet gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sancağı altında haşru cemeyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz dualarımızı Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp kabul olan dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, yakında görecekler. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere. O gün sarsılan şiddetle sarsılır. Onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler raza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Biz çürümüş kemikler olmuşken mi? Diyorlar. Ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git. O hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Oysa hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi. Cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak. Bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası insan, ne kadar da inkarcı. Bir düşünsene, Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları. Gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkarcılardır, günahkarlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürül.

dökülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi hatırlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun, kararmakta olan geceye and olsun, ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini, apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların, alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır hayır.

O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup, kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi.
Rahman.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun. Kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e. Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a. İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.
Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onun nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğanda ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki,
çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarına kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğrusu yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde, sırf yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder. Ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarına şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul. Ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden.
O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu, karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O, aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâri'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses, o ne dehşetli ses. Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş.
Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı, görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açıklıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten.
ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler.

0: O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfürenlerin şerrinden. Bir de kıskandığı vakit, kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların malik ve hakimine, insanların mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ali İmran Suresi 1 ila 9. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde İnsanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını arttırıyor. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. İsra Suresi 41. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Ahzab Suresi 21 ila 25. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Değişen Değerler ve Mahremiyet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Rahmeti sonsuzdur. Hucurat Suresi 12. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de kesin bilgi sahibi olmaksızın konuşmak, başkalarının arkasından kırıcı ya da aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmak yasaklanmıştır. Bu iki fiilin bir bakıma tamamlayıcısı olan ve Kur'an'da sadece bu ayette geçen tecessüs kelimesi, ayıp ve kusurları araştırmak anlamındadır. Bu davranışların aynı ayet içinde zikredilmesi, birbirleriyle olan ilişkilerine dikkatimizi çekmekte, tümünün yasaklanması insanın şeref, onur ve mahremiyetini korumaya, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek hataları engellemeye yöneliktir. Sevgili Peygamberimizin konuyla ilgili hadisi, bu yasağa uymayanların akıbetini bildirir. Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Allah'ın kulları için belirlediği dinin ahlaki ve hukuki kuralları vardır. Kur'an-ı Kerim'de çerçevesi Allah tarafından belirlenmiş ve hududullah olarak adlandırılmış bu sınırları tecavüz, insana yasaklanmış, sınırların içindeki hareket alanı ise serbest bırakılmıştır. Kur'an'da ilahi ya da beşeri yasakları ifade için kullanılan haram, muharram, tahrim, mahrum ve benzeri kelimeler HRM kökünden türetilmiştir. Aynı kökten türeyen yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz anlamındaki harem kelimesi Allah'ın zatına mahsus ibadet yerleri olarak ayırdığı ve buralara giriş için kurallar koyduğu kutsal toprak parçalarıdır. Bunun için yarattığı varlıkların en değerlisi olan ve kendisine bir şeref atfedilen insanın yaratılışına uygun hareket etmesini sağlayan değerler Allah tarafından belirlenmiş, bunlardan bir kısmı zamanla aile ve toplum yapısına göre şekillenmiştir. Mahremiyet adı verilen ve insanın özel alanı, dokunulmazlığı, gizli kalmasını istediği durumları ifade eden bu kavram, insana mahsus fıtratı, şahsiyeti ve şerefi korumayı hedefler. Ayetlerden yola çıkarak mahrem alanları, insanın bedeni, aile içi ilişkileri, gizli konuştukları ve başkalarına tevdi ettiği sırları şeklinde tasnif edebiliriz. İşlenen günahlar da insanın mahrem alanıdır. Bunları ne işleyenin ne de şahit olanın açığa çıkarması uygun değildir. Çünkü bu tür durumların ifşası sonucunda günahın hafife alınması, örnek teşkil etmesi ve yaygınlaşmasına fırsat vermesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ancak kul hakkını ihlal eden bir hata toplumsal suç sayılacağından bunun gizlenmesi uygun değildir. Mahremiyet sadece bizim dokunulmazlık alanımız değildir. Bu konuda en az kendimiz kadar diğer insanların da hak sahibi olduğunu dikkate almamız gerekir. Bu alanda yapılan bir anket, katılımcıların mahremiyeti ben boyutuyla tanımladıkları, olayı kendilerinin korunmaları gereken gizli alanları olarak vurguladıkları sonucuna ulaşmıştır. Oysa mahremiyet herkes için ortak bir haktır. Bizim özgürlüğümüz başkasının hakkının başladığı noktada biter. O sınırı çiğnemek, girilmesi yasak bir alana girmek demektir ve Hucurat Suresi 12.

0: rivayette gizlilikleri araştırmayın şeklinde tercüme edilen yasaklama için İbn Abbas, kardeşinizin ayıbını araştırmayın, Allah'ın onun hakkında gizlediğini öğrenmeyi arzu etmeyin açıklaması yapmaktadır. Günümüz dünyası Allah tarafından yasaklanmış tutum ve davranışların alenen işlendiği, hatta bunun teknolojik araçlar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Olumlu ya da olumsuz her türlü bilginin yayılışı, dijital çağ adı verilen 21. yüzyılla birlikte hızlanmış, hatta kontrolden çıkmış görünmektedir. Normal şartlarda birbirlerinden haberdar olamayacak kitleler, sosyal medya sayesinde birbirlerini tanımakta, bazen dünyanın öbür ucunda işlenmiş bir suça, günaha, bazen yenilen bir yemeğe ya da ziyaret edilen bir mekana şahitlik etmektedir. Üstelik bunların çoğu olayın failleri tarafından irade ortaya konarak paylaşılmaktadır. Bu da Müslüman bilinciyle yaklaştığımızda kaygı ve endişe verici bir ruh haline bürünmemize sebebiyet vermektedir. Özellikle dünya gündemini meşgul eden ve hakkında bir kısım spekülatif olarak tanımlanabilecek açıklamalarla pandemi süreci, kadın ya da erkek üzerinden cinsiyetsizliği teşvik eden oluşumlar, elektronik beyin, insan vesaire gibi haberler, dünya nereye gidiyor sorusunu sıkça sormamıza neden olmaktadır. Bu durumda öncelikli olarak kabul etmemiz gereken değişimin kaçınılmaz olduğudur. Yeni doğan bir bebeğin zamanla bir çocuğa evrilmesi, büyüyüp bir yetişkine dönüşmesi, ömrü uzadıkça bildiğini bilmez hale gelmesi ya da kışın yapraklarını döken bir ağacın ilkbaharda yeniden yaprak vermesi nasıl doğal bir değişimse, insanın bilinç yapısı, duyguları, talepleri ve sorumluluklarının zaman içinde değişim göstermesi kaçınılmazdır. Asıl olan değişime karşı çıkmak değil, insana zarar veren, onun veya kainatın yapısını bozan farklılaşmaya tavır almaktır. Gelişimle doğru orantılı değişime yaklaşımımızla, yaratılışa ve sünnetullah'a, Allah'ın kainata koyduğu yasalara ters olan değişime yaklaşımımız elbette birbirine benzememelidir. Öyleyse geldiğimiz noktada zihnimize takılan sorulara nasıl cevaplar bulacağız? Yeni dünya düzeni adıyla oluşturulan gündemlere pek çoğu değerlerimizle örtüşmeyen ve bir kısmı korku ve kaygı oluşturan haberlere karşı durumumuz ne olmalı? Bize göre bu soruların cevabı Kur'an'ın "Gücünüz yettiği kadar kuvvetli olun" emriyle verilebilir. Yaşadığımız çağın ihtiyacı olan bilgilerle donanımımızı güçlendirir, algılarımızla oynanmasına izin vermez ve kişisel ayarımızı Kur'an ve sünnete uygun biçimde yaparsak, karşılaştığımız sorunların büyük ölçüde üstesinden geleceğimize olan inancımızı asla kaybetmeyiz. Sonuçta hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah'tır ve her bilenin üstünde bir bilen olarak Allah kullarına kafidir.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Furkan Tıraşçı. İnşikak Su.

والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir şekilde görülecektir ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum bu iken, onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman, saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine, gerçeği yalanlıyorlar. Oysa, içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Can Bayrak. Nebe Suresi 1 ila 30. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayırım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Bakara suresinin 207. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir. Azim olan Allah, doğru söyledi. Din, sözümüzle, özümüzle ve bütün eylemlerimizle, ihlas ve samimiyetimizi ortaya koymaktan ibarettir. Allah'a kulluğun sırrı, içtenliğimizle doğrudan alakalıdır. Zira samimiyet ve saflığın olmadığı yerde, dinimizden veya dindarlığımızdan bahsedemeyiz. Mümin, iman iddiasında, bütün ibadetlerinde ve insanlarla ilişkilerinde samimi davranan erdemli kimsedir. Bütün işlerinde tertemiz bir niyeti, Allah'a ve kullarına karşı samimiyeti kuşanır. Hayatımızda davranışlarımızın değerini, taşıdığımız güzel niyetler ve en yüce hedef olan Allah rızası belirler. Bu nedenledir ki bir Müslüman, Allah rızasını gözetmenin her şeyden üstün olduğunu bilerek yaşar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususa dikkat çekerek şöyle buyurur. Allah, ancak samimi niyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Allah rızasını hayatının merkezine almayan insanı şeytan esir alır, nefsi mağlup eder. Davranışlarında bir gurur ve gösteriş hali hakim olur. Ne acıdır ki insanların bir kısmı şu fani ve süslü dünyaya büsbütün kapılmakta, Allah'la olan bağlarını koparmakta, insanların hak ve hukuklarını tanımamaktalar. Kendilerine verilen nice fırsat ve imkanları boş ve faydasız yerlerde kullanmaktadırlar. Haksızlık ve zulümle, israfla, kibirle Cenab-ı Hakk'ın rızasından adım adım uzaklaşmaktadırlar. Diğer yandan vahyin sesini

Kulak veren, iman nuruyla kalbini dolduran, dünyasını ahiret kaygısıyla yaşayan, Allah korkusuyla titreyen, akıllı ve mutlu insan, Allah'a kullukta huzuru bulur ve kurtuluşa erişir. Bütün varlığını hak yoluna adamakla mutlu olur. İnsanlara sinsice sokulmakta ustalaşmış şeytanın musallat olması da, kötülüğü fısıldayan nefis de onu doğruluktan ve Allah rızasından saptıramaz. Zira o, her daim Hakk'ın hoşnutluğunu gözeterek yol almaktadır. Kendi canı başta olmak üzere ona emanet bırakılan her şeyi, kainatın gerçek sahibinin razı olacağı biçimde teslim etmeyi hedeflemektedir. Mahşer gününün hesabından endişe duymaktadır.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Kahraman Taşçı. Hakka Suresi 1 ila 37. ayetler.

O gerçekleşecek olay, kıyamet, nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırga ile yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir, yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin, için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Tevbe Suresi 17 ila 27. ayet-i kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 149. Ayet.
4: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah için hayır yap, affet, affedil. İnsanın ahiret hayatında işine yarayacağı şeyler, dünyadayken yaptığı iyiliklerdir. İnsanların hayırlısı hayır yapanlar, insanlara faydalı olanlardır. Dünyada insanlar kötü davranış görebilirler. Bu durumda mümine düşen sabretmek, affetmek ve kendini koruyarak haksızlıkları ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Rabbimiz kötülüğün affedilmesi ve gizlenmesini istemektedir. Yalnız zulme uğrayan ve hakkını arayan kişi karşılaştığı kötülükleri anlatabilir. Bir iyiliği ise açıklamak da, açıklamamak da caizdir. Bir hayra vesile olacak ve teşvik edecekse iyiliği açıklamak, yoksa gizli tutmak tercih edilebilir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, sen kötülüğe karşı iyilik yap ve insanları affet. Hayır yapan ve affeden kişi ilahi affa erişir.

Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 142 ila 149. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir. O her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Tekvir Suresi 1-29. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara and olsun. Kararmakta olan geceye and olsun. Ağarmakta olan sabaha and olsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: El-Mütekebbir. Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbin büyüklüğünü en iyi ifade eden esmalardan birini tanımaya çalışacağız bugün. Mütekebbir esması, ulu ve yüce olmak anlamına gelen kiber kelimesinden türemiştir. Allah'ın mütekebbir olması, insanların aralarında birbirlerine tasladıkları büyüklenme gibi değildir elbet. Allah, kullarını asla küçümsemez, hakir görmez. Görse, kainatı insanın ayağına sermezdi. Rabbin mütekebbir oluşu, zatının ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu oluşudur. Varlığı ve yokluğu, Allah'ın bir tek ol emrine ve iradesine bağlı olan yaratılmışların hiçbirinde olmayan bir büyüklüktür bu. İnsan kibirli bir varlıktır. Yapısında vardır büyüklenmek. Şeytan da bunu bildiğinden en çok insanın bu zaafını kullanır. Yaratılmışlar arasında ilk kez kendini büyük gören oluşunun acı sonuyla karşılaşıp huzur-u ilahiden kovulduğunda Rabbinden mühlet istemiş, en çok da insanı bu yönüyle yoldan çıkaracağına inanmıştır. Maalesef başarmıştır da. Sorsak, kibirlendiğini asla kabul etmeyecek insanlar, alem var olduğundan beri onun yolunu tutup yürümüşlerdir. Peki, kibrin bize dokunan tarafı nedir? Şükürler olsun ki hepimiz Rabbimizin kudretinin farkında olarak yaşamaya çalışan kullarız. Fakat mümin olmak ince düşünmeyi gerektirir. Biz davranışlarımızda da düşüncelerimizde de hassas olmaya gayret ederiz. Rabbimizin işlerinin zarif ve ince olduğunu biliriz. Bu yüzden

0: onunla olan ilişkimizde de zarif davranmaya özen gösteririz. Şimdi düşünelim. Elbette Rabbimize karşı şeytanın yaptığı gibi bir büyüklük taslamayı asla düşünmeyiz bile. Ama küçük dünyalık işlerimizde kibir gösteriyor olabilir miyiz? Rabbimiz neden Kitab-ı Mübin'de defalarca kibirden söz etmiş, kibirlenenlerin akıbetinin hayır olmayacağını ifade etmiştir? Bunun bize dokunan ucu ne olabilir? Hepimizin iyi yaptığı işler vardır dünyada. Kimimiz çok güzel evlat yetiştiririz, kimimiz işimizde çok başarılıyızdır. Bu işleri icra ederken ne düşünürüz? Ben bu işi iyi yaptığım için buradayım. Hiç aklımıza gelir mi? İşi yapabilme kudretini Rabbimizin verdiği, o nasip etmese kılımızı kıpırdatamayacak kadar aciz olduğumuz gelmez çoğu kez. Ben yaptım, ben ettim, benim sayemde oldu deriz. Yaptıklarımızın karşılığında insanlardan teşekkür etmelerini, minnet duymalarını bekleriz bir de. Bazen daha ileri gidip, ben olmasam bu iş hallolmazdı diye düşünürüz. Halbuki Rabbin takdir ettiği bütün işler biz olsak da olmasak da zaten gerçekleşecektir. Bizler yalnızca bir şeylere vesile olabiliriz. Küçük kibirler gösteririz farkında olmadan. Büyük resme baktığımızda hepimiz Rabbimize haşiyetle boyun eğmişiz gibi görünse de şeytanın küçük ayrıntılarda kendini gizlediğini ve bizi içten içe yediğini fark etmeyiz. İlişkilerimizde sıkıntılar yaşamamız da çoğunlukla bundandır. Bunu da en çok dilimizden fark etmeden dökülen kelimelere sığdırırız aslında. Sen kimsin ki bana bunu diyorsun deriz öfkelendiğimizde. O kim, ne haddine diye çıkışırız. Hiç sormayız kendimize ben kimim ki diye. Biz kimiz sahi? Bir kan pıhtısından canlanıp dünyaya gelmiş canlardan başka neyiz? Bugün ölsek en sevdiklerimizin elleriyle gireceğimiz toprakta bir başımıza kalacak insanlardan başka neyiz? Bize saygı duyan, seven insanların hangisi kabre girdiğimizde yanımıza yatar? Hangisi canını bizimle birlikte verir? Yahut o toprağın altına girdikten sonra hangi kibir bizi geri çıkartır yattığımız yerden? Hiç. İnsanoğlu kabul etmese de bir hiçtir. Elinde olan hiçbir şeyin hükmünün kendinde olmadığını unutacak kadar hiç. İşte bu yüzden Rabbimizin dilencisiyiz sevgili dinleyicilerimiz. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Şeytan Rabbinden mühlet istediği vakit Rabbi ile aralarında şöyle bir konuşma geçtiği anlatılır bize Hicr suresinde. Şeytan, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Burada kibrin nelere mal olacağını görüyoruz. Rabbimiz bizi muhafaza etsin ama aynı zamanda çok ince bir ayrıntı daha sunuyor Rabbimiz bize. Kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacak buyuruyor. Bize güveniyor Rabbimiz. Kibrimize engel olabileceğimizi, kendimizi iyileştirebileceğimizi, şeytana ayak direyecek kadar güçlü olduğumuzu ifade ediyor. O halde bana düşen bu güvenin hakkını vermektir. Eğer Rabbim bana kıyamete kadar mühlet isteyecek kadar cüretkar şeytan karşısında güvenmişse, ben kulluğumla bunun hakkını veririm. Bir hayra, nimete ulaştığımda, varlığın kudret elinde olan Rabbimden gelen bu nimet için hamdolsun. Hayır olan ne varsa Rabbimdendir demeyi bilirim. Aynı zamanda bir musibetle karşılaştığımda da niye bana bunu verdin Allah'ım demekten yine Rabbime sığınırım. Sanki hiçbir hatam yokmuş gibi, hak etmemişim gibi isyankar çıkışlar da beni kibre sürükler. Ben insanım, hep acizim, hep eksiğim, hep hatalıyım. Başıma bir şey gelirse de ilk kendime bakarım. Ben ne yapmış olabilirim ki Rabbim bana bunu yaşattı? Kısa vadede günümü, haftamı, geçmişimi gözden geçiririm hemen. Allah kulunu bırakmaz. Bir hata ettiysem beni uyarır, kendimi düzeltmem için fırsat verir bilirim. Hemen tövbemi ederim. Oldu da bana bir haksızlık edildiyse de yine hiçliğimi hatırlarım. 5 metre kefene sarılacak bedenimin üzerine atılacak toprağı bir gün unutulacağımı, unutulduğumun bile unutulacağını hatırlarım. Mümin duruşuma, imanıma, Rabbime laf edilmediği müddetçe duruşum mütevazı olur. Bana bunu nasıl yapar, nasıl söyler demektense her şey insan içindir demeyi tercih eder, öfkemi yutarım. Şeytanın ellerini boş çıkaracağım güne kadar sabrederim. Rabbimiz bizi kibir ehlinden ırak eylesin. Bütün varlığın hükmünü elinde tutan, bütün kibirlenenlerin kibrini yerle bir eden ya mütekebbir, bizi kibrin pençesinde ömrünü ziyan eden kullarından beri eyle. Varlığına haşyetle sığındık, boyun büküşümüz sanadır. Sen günahlarımızı bağışla. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad khalaq

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökleri ve yeri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbih ile an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tenzih eyle. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yerküre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Ceza uyarımızdan kaygı duyanlara, Kur'an'ı durmadan oku.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ankebût Suresi 2. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar deneyip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İman sorumluluk gerektirir. İnsanın en önemli sorumluluğu Allah'a iman etmektir. İman ettim demek, Allah'a imanın sözle ifadesidir. Asıl olansa kalbimizle de Allah'a teslim olmaktır. Ancak iman tek başına yeterli değildir. Allah'a iman etmek, bir takım sorumlulukları taşımayı gerektirir. Hazreti Peygamber'e ve Allah'a iman eden ilk Müslümanlar, İnkarcılar tarafından türlü işkencelere tabi tutulmuşlar ve hicret etmek zorunda kalmışlardır. Pek çoğu da şehit edilmiştir. Diğer peygamberlerin ümmetleri de aynı şekilde inkarcılar tarafından işkence ve eziyetlere uğramışlardır. Bizler de karşılaştığımız sıkıntı ve zorluklara sabredip bunların birer imtihan vesilesi olduğunu unutmamalıyız. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, dini değerlerimiz uğruna fedakarlık yapmaktan kaçınmamalıyız.
1: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ankebut Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, bilsin ki Allah'ın belirlediği sürenin sonu mutlaka gelecektir. O her şeyi bilir, her şeyi işitir. Her kim elinden gelen çabayı gösterirse, yalnız kendi iyiliği için çabalamış olur. Çünkü Allah'ın hiç kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacı yoktur. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Ama onlar hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne uyma. Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır. İşte o zaman vaktiyle yapmış olduğunuz her şeyi önünüze koyacağım. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara gelince, onları katımızda mutlaka iyiler arasına alacağız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

125. gün. Hacın şiar ve ikramları. Ayet-i Kerime Meali. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve yapılanı hakkıyla bilir. Bakara Suresi 158. Ayet. Hadis-i Şerif. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Zemzem suyu ne amaçla içilirse o yararı sağlar. Fetva. Borç alarak hacca gitmek doğru mudur? Bir Müslümanın hac ibadetiyle yükümlü olması için sağlık ve servet yönünden hac etme imkanına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve bülû çağına erişmiş olması gerekir. Bu itibarla maddi yönden hac etme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde hac ibadeti geçerli olur ve kendilerinden hac sorumluluğu da düşer. Diğer taraftan hacın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde hac mevsiminde hazır parası bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur. Hikmetli Söz. Büyüklere saygı göster, saygıda kusur etme. Bu yükselmenin anahtarıdır. Onların mutluluğu sana da bulaşır. Dostlarını ve akranlarını sık sık ziyaret et. Onlarla ilişkini kesme. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
6: Özün sözü.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sadakallahul azim.
8: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
9: Yakup Çabuk. Fetih Suresi.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanna kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki, bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Ashab-ı Kehf. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakimimi mi şaşırtıcı buldun? Kehf suresi 9. ayet. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Onların Tanrı olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Kehf suresi 14-15. Ayetler. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kehf suresi 10. ayet. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Kehf suresi 11. ayet. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. Kehf suresi 25. ayet. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Kehf suresi 17. ayet. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Kehf suresi 19. ayet. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zamanlar insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız, dediler. Kehf suresi 21. ayet. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Kehf suresi 23-24. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf ifadesi bir grup gence verilen isimdir. Bu gençlerin başından geçen bazı olayların anlatıldığı kıssa Kehf suresinin 9-26. ayetlerinde yer almaktadır. Onlar imanlarıyla hayatları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış ve imanlarını seçmişlerdir. Ayetlerde kıssanın geçtiği yer ve zaman hakkında bilgi bulunmaz. Ancak bu konu hakkında aktarılan bazı rivayetler vardır. Ashab-ı Kehf'in Hazreti İsa'dan önce mi yoksa sonra mı yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak onların putlara tapan Kral Dakyanus döneminde yaşadığı ilgili ayetlerin tefsirinde geçmektedir. Kıssanın geçtiği coğrafi mekanla ilgili olarak da çeşitli rivayetler vardır. Kaynaklarda Efsüs veya Ebsüs, Efes ve Tarsus gibi şehir isimleri öne çıkmaktadır. İslam dünyasında da, Hristiyan aleminde de birden fazla noktanın Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer olarak kabul edilmesi, onların yaşadığı tecrübenin geniş kitlelere mal olduğunu göstermektedir. Fakat ayetteki tasvirlerden onun kuzey, kuzeybatı yönüne baktığı anlaşılmaktadır. Çünkü ayette sabah güneşinin mağaranın sağ tarafından doğduğu ve batarken de sol tarafından teğet geçtiği ifade edilmektedir. Ashab-ı Kehf tamlaması ve ashab ve kehf kelimelerinden oluşmaktadır. Ashab, arkadaş anlamındaki sahip kelimesinin çoğuludur ve arkadaşlar, dostlar demektir. Kehf ise dağda bulunan geniş mağara anlamındadır. Buna göre Ashab-ı Kehf tamlaması mağara dostları, arkadaşları anlamına gelmektedir. Kur'an, Ashab-ı Kehf kıssasını tevhid, şirk, iman, küfür, ayet, mucize, dua, vaaz, yeniden diriliş, ahiret, nisyan, unutmak, zikir, anmak, rüşt, reşat, doğru yolu bulmak gibi konu ve kavramlar çerçevesinde anlatmaktadır. Ashab-ı Kehf kıssasını içeren Kehf suresi, müşrikler tarafından peygamberimize sorulan sorulara cevap olarak indirilmiştir. Müşrikler, yaptıkları zulüm ve işkencelere karşın, Müslümanların giderek çoğalması karşısında endişelenmiş ve çaresiz kalmışlardı. Bu çaresizlikle Medine'deki Yahudilere başvuruyorlardı. Bunun amacı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini sorgulamaktı. Nadr bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt'ı Yahudilere göndermişler. Hazreti Peygamber'in daveti ve bazı sözleri hakkında Yahudi alimlere bilgi vermişlerdi. Yahudi alimler onlara geçmiş zamanlarda mağaraya sığınmış gençleri, yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşmış adamı ve ruhun ne olduğunu Resulullah'a sormalarını söylemişlerdi. Söz konusu soruların ikisine cevap olarak Kehf suresi indirilmiştir. Ancak rivayete göre cevap niteliğindeki bu ayetler hemen sorunun ardından değil, bir süre sonra nazil olmuştur. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah izin verirse demeden, yarın size cevap vereceğim demişti. Bununla birlikte bu rivayeti hem ravileri açısından hem de içeriği bakımından sorunlu bulanlar da vardır. Bu süre sonunda vahyedilen ayetler hem peygamberimize hem de tüm müminlere bir uyarı ve bir tavsiye niteliğindedir. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Zira bir şeyin meydana gelmesi için sadece insanın iradesi yeterli değildir. Allah'ın da onun olmasını dilemesi gerekir. Bu yol gösterme ve uyarılar sebebiyle gelecekte bir işi yapmaya niyet ederken onu Allah'ın iradesine bağlamak, yani Allah izin verirse demek gerekir. İnançları uğrunda fedakarlık yapan gençleri Allah korumuştur. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Kehf suresi 13. ayet. Kehf suresine adını veren kıssada bahsi geçen gençler, Rablerine yürekten inanıp güvenen birkaç yiğittir. Onların yaşadığı yerin kralıysa halkını putlara tapmaları için zorlamaktadır. Onun bu baskıları sonunda toplum putperest olmuştur. Rablerine gönülden bağlanmış bu gençlerin ise buna boyun eğmeye hiç niyetleri yoktur. Onlar şöyle demektedirler: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Bu cümleler gençlerin tevhid inancına ne denli içtenlikle ve bilinçle bağlandıklarının göstergesidir. Gençlerin imanlarına adanmışlıkları, Allah'a ortak koşmayarak krala karşı koymaları, onun ve müşrik halkın öfkesini daha da artırır,

artık delikanlıları ölümle tehdit etmektedirler. Önlerinde ölmek ya da inkar etmekten başka seçenek kalmayan gençler, imanlarını koruyabilmek için kraldan ve müşrik toplumdan kaçarlar. Şehrin soylu ailelerinden olan bu gençler, sadece yaşadıkları şehri değil, rahatlarını ve geleceklerini de geride bırakmışlardır. Davalarında samimi oldukları için Allah da onların iman ve teslimiyetlerini güçlendirmiş, kalplerine sabır, sebat ve cesaret vermiştir. Yakalanmaları halinde öldürüleceklerini veya dinlerini değiştirmeye zorlanacaklarını bildikleri için içlerinden birinin önerisiyle bir mağaraya sığınırlar. Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Artık onlar mağarada imanları ve Rableriyle baş başadırlar. Orada, Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster, diyerek içinde bulundukları zor durumdan kendilerini kurtarması için Allah'a dua ederler. Bu gençler, Yüce Allah tarafından mağarada yıllarca mucizevi bir şekilde uyutulurlar. Onların mağaradaki uyku halleri oldukça ilginçtir. Güneş doğarken de batarken de onları rahatsız etmez. Zira sabah güneşi sağ taraftan doğmakta ve batıncaya kadar güneş ışınları mağaranın içine düşmemektedir. Akşam güneşi çok kısa bir süre mağaranın kapısından içeri vurmakta, fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için bundan etkilenmemektedirler. Bu gençler hiçbir şey yiyip içmemelerine rağmen uzun yıllar yaşamlarını korurlar. Uyku esnasında sağ ve sola dönmeleri sağlanarak çürümekten de korunmuşlardır. Ayrıca Allah Teala onları dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı da korumuştur. Köpekleri de mağarayı korurcasına mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Nitekim mağaranın ağzını bu haliyle gören korkudan hemen oradan uzaklaşırdı. Bütün bunlardan uzun sürecek uykularında gençlerin zarar görmemeleri için gerekli koşulların hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu durum Allah'ın inanan kullarını nasıl koruduğunun açık göstergelerindendir. Onlar şirk ve zulüm ortamından uzakta tutulmuşlardır. Onlara zulmedenlerin tamamının ortadan kaldırılmasından sonra Cenab-ı Hak tarafından tekrar uyandırılırlar. Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer bütün kıssalar gibi Ashab-ı Kehf kıssası da bir amaca yönelik olarak anlatılmıştır. Yüce Allah bu gençler gibi hidayeti isteyenlerin ve bu uğurda vatanlarını, mevki ve makamlarını terk edenlerin hidayetlerini artırır. Çıktıkları bu kutlu yolda onlara yardımcı olur. Peygamberlerin tevhid davetini kabul eden müminlere, tarihin pek çok döneminde müşriklerce eziyet edildiği bilinmektedir. Bu bakımdan Ashab-ı Kehf'in kıssasının vahyedildiği dönem de dikkate değerdir. Nitekim Kehf suresi Mekke döneminin sonlarına doğru indirildiği sırada, Kureyşli müşrikler İslam davetini engellemek için Hazreti Peygamber'e ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüşlerdi. İşte Müslümanlar böyle zor bir durumdayken Ashab-ı Kehf kıssası indirilmiştir. Bu süreci yaşayan müminlere her şeye rağmen imanlarında kararlı olup direnmeleri gerektiği, tıpkı Ashab-ı Kehf'te olduğu gibi Allah'ın kendilerini koruyacağı ve asla yardımsız bırakmayacağı mesajı verilmiştir. Böylece Resulullah'ın ashabı teselli edilmiş ve onlara bu baskılar altında bile imanlarını koruyabilecekleri hatırlatılmıştır. İman etmeyerek şirk bataklığında kalmak isteyenlerse dalalette bırakılır ve böylelerine yardım edip yol gösterecek kimse de bulunmaz. Kişinin bilmediğini tartışması boş bir iştir. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları da köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık
onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Kehf suresi 22. ayet. Ashab-ı Kehf, mağaraya sığınmalarına sebep olan koşullar tamamen değiştikten sonra uykuya nasıl daldırıldıysa öylece uyandırılır. Böylece Yüce Allah'ın eşsiz kudretinin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serilmiş olur. Uyanan gençler, mağarada ne kadar kaldıkları konusunda kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Ne olup bittiğini anlayabilmiş değillerdir. Her zamanki gibi bir uykuya daldıklarını düşünmektedirler. Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık derler. Bu konuda tahminde bulunarak ya da tartışarak bir sonuca varamayacaklarını anlayınca, kaldığımız müddeti Rabbimiz daha iyi bilir fikrinde karar kılarlar. Ashab-ı Kehf'in mağarada 300 veya 309 yıl uyuduğu görüşü daha çok kabul görmüştür. Aslında Kur'an açısından gençlerin mağarada ne kadar süre uyutulduklarının veya bu gençlerin sayısının ne kadar olduğunun tartışılması gereksizdir. Çünkü gayba ait bu konuları en iyi bilen Allah'tır. Kesinliği bilinmeyen konular hakkında en iyi Rabbimiz bilir diyerek bilgiyi Allah'a havale etmek imanın gereğidir. Gençler de birimiz şehre gidelim diyerek ne kadar kaldıklarını tartışmak yerine acıkan karınlarını doyurmak üzere harekete geçmişlerdir. Bu yaklaşım insanların kendisine faydası olmayacak veya sonuca ulaştırmayacak tartışmaları bırakmalarını, bunun yerine kendilerini ilgilendiren daha önemli konulara, işlere eğilmelerini öğütler. Gençler bir arkadaşlarını ellerindeki gümüş parayla şehre gönderir. Şehre gönderdikleri arkadaşlarına özellikle temiz ve helal yiyecek alması konusunda uyarıda bulunurlar. Ayrıca onun çok dikkatli davranması gerekmektedir. Aksi takdirde halkın kendilerini taşlayarak linç etmesinden ya da zorla kendi dinlerine döndürmesinden korkmaktadırlar. Gençlerin bu özenleri bir yandan mağaraya sığınmadan önce içinde bulundukları durumun zorluğunu, diğer yandan da onların Allah'a gerçek bir tevekkül içinde olduklarını göstermektedir. Halk, alışveriş için şehre geri dönen gencin elindeki eski para sebebiyle uzun yıllar boyunca mağarada uyutulan delikanlılardan haberdar olur. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğu ve kıyametin gerçekleşmesinde hiçbir şüphe olmadığı bir örnek olay üzerinden insanlara kesin olarak bildirilmiş olur. Burada Allah'ın vaadinden maksat yeniden diriliştir. Çünkü onların uykudaki hali ve sonra uykudan uyandırılma halleri tıpkı öldükten sonra tekrar diriltilenlerin hali gibidir. Ashab-ı Kehf kıssası ölümden sonra dirilmenin canlı bir tasviridir. Surede kimlikleri açığa çıktıktan sonra gençlerin ne yaptıklarına dair bilgi bulunmamaktadır. Ashab-ı Kehf kıssası onların davasına ve hatırasına saygı duyanların, sonraki nesillerin de onlardan haberdar olması için geliştirdikleri düşüncelerden ve kaç kişi olduklarına dair tartışmalardan bahisle sona ermektedir. İnancı uğruna her türlü fedakarlığı göze alan insanlar elbette tarihin her döneminde hayırla anılmayı hak ederler. Olaya tanık olanlar da onların anısına mağaranın bulunduğu yere bir bina yapmak isteği duyarlar. Sonunda yöneticiler oraya bir mescit yapma kararı aldılar. Sonradan gelen nesillerin üzerinde tartışmaya girdikleri bir başka konu, onların kaç kişi olduklarıdır. Ayette bu tartışma şöyle anlatılır. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. Ayetin devamında ise Allah, de ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme buyurarak bu tartışmaya noktayı koymuştur. Onların bu türlü ifadeleri ister tahmin olsun, isterse de bir hakikati beyan etsin, neticede gaybı en iyi bilen Allah'tır. O sebeple Yüce Allah onların bu tartışmasını karanlığa taş atma olarak nitelendirmiştir. Zira bu, Allah bildirmeden kesin olarak bilinebilecek bir konu değildir. Kıssanın genelinden anlaşıldığı kadarıyla
Allah bu konuda teferruata değil, kıssanın

mesajına odaklanılmasını istemektedir. Ayetteki şu ifadeler de gençlerin sayısının değil, ne yaptıklarının önemli olduğunu ifade eder niteliktedir. Peki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Ayetin sonundaki uyarı ise peygamberimize ve onun şahsında tüm insanlara yöneliktir. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Dolayısıyla bu gibi hususlarda vahiy yoluyla aktarılan bilgilerle yetinip bütün gayretin mesajın özünü kavramaya harcanması esastır. İman küfür mücadelesi öteden beri var olmuştur. İnananlar her devirde zulme uğramalarına rağmen batıl, hakka asla üstün gelememiştir. İnsan şirk başta olmak üzere bulunduğu kötü ortamlardan uzaklaşabilecek yetenektedir. Allah Teala kendi yolunda dosdoğru yürüyen kullarını asla yalnız bırakmamaktadır. Allah'ın bu lütfuna erişmek için de hem fiili hem de sözlü dua gerekir. Ayrıca Allah'ın mutlak kudretine, adaletine ve merhametine sığınarak ve önlemler alarak hakkıyla tevekkül edilmelidir. Vahye iman edip gönülden bağlanan bir kimse, bu vahide kesin olarak bildirilmeyen veya bilindiği zaman kişiye fayda sağlamayacak hususların peşine düşmemelidir. Aksi halde vahiy yoluyla verilmek istenen ders göz ardı edilmiş yahut yeterince kavranamamış olacaktır. Unutulmamalıdır ki her insan günün birinde hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarılacak ve orada hayatındaki her detaydan hesaba çekilecektir. Ashab-ı Kehf olarak tanıtılan ve kendilerinden övgüyle bahsedilen gençlerin kıssası, başkalarının hayat tecrübelerinden ders çıkarmayı bilenlere bütün bu hakikatleri hatırlatmaktadır. Onlar, imanlarıyla hayatları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış ve imanlarını seçmişlerdir. Onların bu seçimleri tüm Müslümanlara örnek olacak şekilde Kur'an'da ebedileştirilmiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Hud Suresi 110 ila 115. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte sana buyurulduğu gibi dosdoğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalim

Ölenlerin yanında olmayın. Sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 148. ayette şöyle buyuruyor.

0: وكان الله سميعاً عليماً. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tecessüs, bir kimsenin öğrenilmesini istemediği özel durumunu merak edip araştırmaktır. Başkalarının kusur ve mahremiyetini soruşturmaktır. İnsanların ayıplarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Tecessüs, sadece kişinin ayıplarını araştırmak değildir. Ayıp olmayan, fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışların araştırılmasını da içine alır. İslam, tecessüsü yasaklar. Tecessüsün yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Kişinin elinde olmayan sebeplerle başkasının ayıp ve kusurlarına şahit olması durumunda bile onları örtmesi İslam'ın bizlerden istediği bir davranıştır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul başka bir kulun ayıbını dünyada örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyurarak ayıpların üzerinin örtülmesini ve böylece gizli kalmasını bizlere tavsiye etmektedir. Tecessüs ve kötü zan gibi ahlaki zayıflıklar, insanlar arasındaki güven, sevgi ve saygıyı yok eder. Kin, nefret, düşmanlık gibi İslam dininin ruhuyla asla bağdaşmayan durumlara neden olur. Oysa İslam dini, müminler arasındaki kardeşliği bizlere eşsiz örneklerle sunar. Bu kardeşlik, bir bedenin uyum içinde çalışan organları gibi tek vücut olabilen bir kardeşliktir. Bu kardeşlik, bir binanın birbirine kenetlenmiş yapı taşları gibi sapasağlam bir kardeşliktir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tecessüsün bırakılıp bunun yerine kardeşlik bağlarının pekiştirilmesini şu sözleriyle bizlere öğütlemektedir. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin özel hallerinin peşine düşmeyin. Birbirinize kıskançlık beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif.

fih ederler, ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz, sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Enam suresi 1-8. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyleyken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden hiçbir ayet gelmez ki ondan yüz çevirmesinler. Nitekim Hak, Kur'an kendilerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendilerine ileride gelecektir. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Âlâ Su.

dualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.

بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

meş'eme aleyhim narun mu'sade. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şems

حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Ekber. Bismillahir

Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhaqqi ve tevâsav bissabr. Allahu Ekber.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Subhan Rabbiyal aliyyil a'lal vehhab. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. Okumuş olduğumuz mukabele-i şerifi dergah-ı izzetinde ahsini ve etemmi kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ucuru methubatı evvela Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek ruhi saadetlerine hediye eyledik vasıl eyle. Sair enbiya-i izam ve rusul-i kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimiz hazaratının ervahını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ali ezvacı tahirat, ashab-ı güzin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, eyyime-i dini mübin, müfessirin, muhaddisin, müçtehidin, huffaz, tullab ve cem'i hamale-i Kur'an nevvera Allahu Teala meraqidahum ve ceale'l cennete mesvahum azaratının ervahını hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Mukabele-i şerifi radyoları başında dinleyen kardeşlerimizin ve cümlemizin abav-ı ecdat, ummuhat-ı ceddat, akrabai taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin de cümlesinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi cehennem azabından emin eyle, cennetinle cemalinle müşerref eyle, Hazreti Kur'an'ın ve Peygamber'in yolunda bizleri daim eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affu mağfiret eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Nebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın, yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayda altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler, orada ne bir boş söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratına astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?

O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi.
Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öc aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır.
ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı.

adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline, elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın.
O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli şehre. Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çalışıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır, eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap, ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.

Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâriyâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün, nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye

atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin filin yanındakilere neyi nasıl yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran, sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleşti.

Tebbet Suresi. Rahman ve Suresi. Rahman ve Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, Bir Nazarı İlahi programında daha tekrar bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün beraberce yine Cebrail Aleyhisselam'ı konuşacağız. Yüce Rabbimizin görevlendirdiği, peygamberlerine elçi olarak tayin ettiği, bütün kitaplarını insanlığa ulaştırabilsinler diye taşıma vazifesini verdiği bu yüce melek. Elbette ki Cebrail Aleyhisselam bizim hayatımızın her noktasına etki edecek olan bu kitabı bize getiren yüce bir melektir. Allahu Zülcelal onu hayatın içine zaman zaman sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinde de gördüğümüz gibi bizzat İslam'ı öğretmekte de görevlendirmiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam'ı görürüz. İbrahim Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'dan hacca dair bilgileri öğrenir. Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ı tabiri caiz ise bir öğrenci gibi elinden tutarak Arafat, Müzdelife, Mina gibi mekanlarda dolaştırır ve devamında da ona öğrettiklerini gerçek manada kavrayıp kavrayamadığını tespit edebilmek için sorular yöneltir. Hani hacda hocalarımız anlatır, o heyecanla, o mutlulukla dinleriz ve sonucunda da bilinenler ve öğrenenler anlamında Arafat sözünün Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiklerinin devamı olduğunu kavrarız. İşte yine aynı ölçülerde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bizim de çok yakinen iyi bildiğimiz bir hadis-i şerif vardır. İhsan hadisi. Hani hepimizin heyecanla, arzuyla bir ömür boyu ulaşabilmek istediği ihsan

Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in içinde yine bizim önümüzde net ifadeyle gayet belirgin şekilde görülecek yere koymuş. Bakara suresinin 97. ve 98. ayeti kerimelerine baktığımızda Cebrail aleyhisselama hem değer verilmesi gerektiği hem de asla ona düşmanlık yapılmaması gerektiği vurgulanmış. Allah-u Zülcelal yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama seslenirken Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O gün için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama seslenen bu ayeti kerimeler bugün Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerine seslenmekte. Diyanet Kur'an Radyo'da Cebrail aleyhisselamı anlatmaya çalışan kişiye seslenmekte. Mevla Teala buyuruyor ki, men kâne aduven li Cibril, Cebrail'e düşmanlık yapan kişi farkına varsın, bilsin ki, fe innehu nezzelehu ala kalbik, bu kitabı senin kalbine Allah'ın izni ve lütfuyla indiren odur. Bi iznillah. Allahu Zülcelal burada çok net bir vurgu yapıyor. Yani birileri Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapar. Neden bu vahyi Muhammed'e getirdi aleyhissalatü vesselama getirdi diye bundan rahatsızlık duyar da Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapacak olursa bilinmelidir ki Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bu kitabı Muhammed aleyhissalatü vesselamın kalbine indiren Cebrail aleyhisselamdır. Mevla Teala burada bizlere seslenirken Cebrail aleyhisselamın ne kadar önemli bir iş gördüğünü anlatmakla birlikte Cebrail aleyhisselama yapılabilecek olan düşmanlığı asla kabul etmediğini vurguluyor. Ve açık ifadeyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Habibim, hani bizim Anadolu'daki, Balkan'daki o güzel hocalarımızın diliyle, ey Habibim, ben çocuğum, çocukluk günlerimde tıpkı sizin gibi, nerede geçiyor bu ey Habibim tabiri diye ararım. Bakarım, yani böyle hep, ey Habibim, Kur'an-ı Kerim'in içinde pek çok yerde, ey Habibim, ey Habibim, sonra baktım ki, bu güzel insanlar, o kadar tatlı bir şekilde bunu kavramışlar ki bir ayetten yola çıkmışlar. İşte Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam, bu sevgi kavramlarından Habibim ifadesini almışlar ve dilimize Habibim ifadesini yerleştirmişler. Yüce Rabbimiz de seslenirken ey Habibim şöyle söyle, de ki Cebrail'e düşman olan kimse, Bakara suresi 97. ayeti kerime, Cebrail aleyhisselama düşman olan kimse şunu iyi bilsin, şunu unutmasın. Neyi unutmasın? Neden? Neyi unutmasın? Fe innehu nezzelehu ala kalbik. Cebrail aleyhisselam şüphesiz bu kitabı senin kalbine indirendir. Sana kitabı ulaştırandır. Bi iznillah. Allah'ın izniyle. Peki Cebrail aleyhisselam sadece bu kitabı mı indirmiş? Cebrail aleyhisselam Muhammed aleyhissalatu vesselama bu kitabı getirdi diye Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapmaya çalışan birileri var ya, onlar Cebrail aleyhisselamın yanlış bir iş yaptığını mı düşünüyorlar? O meleğin hata yapacağını mı düşünüyorlar? Bilmiyorlar mı ki melekler Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine verdiği vazifenin dışına asla çıkmazlar. Hata yapmazlar, yanlış yapmazlar. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Allahu Zülcelal onları nurdan yaratmış, verdiği vazife ile onları mücehhez kılmış, donatmış. Onlar da kendilerine verilen bu vazifeyi bütün insanlığa ulaştırabilme sorumluluğunu üstlenmişler. Bunun dışına çıkmak yok. Onların hiçbir tanesinin farklı bir iş yapma durumu söz konusu değil. Öyleyse neden o günkü şartlarda Mekke toplumunda ve Medine toplumunda yaşayan bir kısım farklı inanışlardaki İsrailoğulları Cebrail aleyhisselama düşmanlık besliyor? Nedir hedefleri?
Cebrail aleyhisselam vahyi yanlış bir kişiye mi getirdi?

Haşa! Cebrail aleyhisselam kendi kafasına göre mi vahyi birilerine ulaştırdı? Haşa! Öyleyse nedir bu düşmanlığın sebebi? Hedef nedir? Halbuki yine aynı ayeti kerimede Allahu Zülcelal'in açık ifadesiyle Cebrail aleyhisselam vahyi daha önceki peygamberlere de getiren meleğin ta kendisidir. Musaddikan lima beyne yedeyh. Bu kitap kendisinden önce gelen kitapları tasdik ediyor, doğruluyor. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve 100 kitabı, 100 sahifeyi, kendisi dışında kalan 103 kitabı doğrulayan Kur'an-ı Kerim Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla getirildi. Cebrail aleyhisselam nasıl ki Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Davut aleyhisselama ve sahifelerin verildiği peygamberlere o sahifeleri ve kitapları getirirken hata yapmamıştır, Muhammed aleyhisselatü vesselama gelirken de hata yapmamıştır. Kim Cebrail aleyhisselama düşmanlık yaparsa bilsin ki Cebrail aleyhisselam net bir şekilde vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Dolayısıyla buradan hareketle asla Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapılmamalıdır. Cebrail aleyhisselamın düşmanı olan kişiler, Cebrail aleyhisselama düşmanlık yapan kişiler kendilerini çok iyi bir şekilde sorgulamalı. Elhamdülillah bizler Cebrail aleyhisselamın bir melek olduğunu, Yüce Rabbimizin emriyle vazifelerini yerine getirdiğini en iyi şekilde biliyoruz. Allahu Zülcelal bizlere kitabını hakkıyla anlayabilmeyi ve teslimiyet arz edebilmeyi nasip eylesin. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek üzere Allahu Zülcelal'e emanet olun. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Taha Suresi 1-14. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sadakallahul azim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Lokman Suresi 12 ila 19. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik. Allah'a şükret. Ona şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi. Sevgili oğlum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır. Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi 2 yıl içinde olur. Bunun için ey insan, hem bana hem anne babana minnet duymalısın. Sonunda dönüş yalnız banadır. Eğer anne baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. Yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle. Sonunda dönüşünüz yalnız banadır. O zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim. Lokman, sevgili oğlum dedi. Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ol. Sesini

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
2: Allah Teala Bakara suresinin 207. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok şefkatlidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Din, sözümüzle, özümüzle ve bütün eylemlerimizle ihlas ve samimiyetimizi ortaya koymaktan ibarettir. Allah'a kulluğun sırrı içtenliğimizle doğrudan alakalıdır. Zira samimiyet ve saflığın olmadığı yerde dinimizden veya dindarlığımızdan bahsedemeyiz. Mümin, iman iddiasında, bütün ibadetlerinde ve insanlarla ilişkilerinde samimi davranan erdemli kimsedir. Bütün işlerinde tertemiz bir niyeti, Allah'a ve kullarına karşı samimiyeti kuşanır. Hayatımızda davranışlarımızın değerini, taşıdığımız güzel niyetler ve en yüce hedef olan Allah rızası belirler. Bu nedenledir ki bir Müslüman, Allah rızasını gözetmenin her şeyden üstün olduğunu bilerek yaşar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu hususa dikkat çekerek şöyle buyurur. Allah, ancak samimi niyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Allah rızasını hayatının merkezine almayan insanı şeytan esir alır, nefsi mağlup eder. Davranışlarında bir gurur ve gösteriş hali hakim olur. Ne acıdır ki insanların bir kısmı şu fani ve süslü dünyaya büsbütün kapılmakta, Allah'la olan bağlarını koparmakta, insanların hak ve hukuklarını tanımamaktalar. Kendilerine verilen nice fırsat ve imkanları boş ve faydasız yerlerde kullanmaktadırlar. Haksızlık ve zulümle, israfla, kibirle Cenab-ı Hakk'ın rızasından adım adım uzaklaşmaktadırlar. Diğer yandan vahyin sesine kulak veren, iman nuruyla kalbini dolduran, dünyasını ahiret kaygısıyla yaşayan, Allah korkusuyla titreyen, akıllı ve mutlu insan, Allah'a kullukta huzuru bulur ve kurtuluşa erişir. Bütün varlığını hak yoluna adamakla mutlu olur. İnsanlara sinsice sokulmakta ustalaşmış şeytanın musallat olması da, kötülüğü fısıldayan nefis de onu doğruluktan ve Allah rızasından saptıramaz. Zira o, her daim hakkın hoşnutluğunu gözeterek yol almaktadır. Kendi canı başta olmak üzere, ona emanet bırakılan her şeyi, kainatın gerçek sahibinin razı olacağı biçimde teslim etmeyi hedeflemektedir. Mahşer gününün hesabından endişe duymaktadır.

40 ayette ibadet. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi. Sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kur'an saygıyla dinlenmelidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Araf Suresi 204. Ayet. Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından insanlığa gönderilmiş, müjdeleyici, uyarıcı, doğruyu yanlıştan ayırt edici, yol gösterici ve öğüt verici özelliğiyle insan bedenine ve ruhuna hitap eden ilahi bir kitap ve eşsiz bir mucizedir. Bu bakımdan mealini verdiğimiz ayette, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı olan biz insanlar için her yönden onun büyük bir değer olduğu ve ona kulak verilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Hazreti Peygamber, Kur'an ayetleri kendisine geldikçe bunları çoğunlukla Kâbe çevresinde yüksek sesle insanlara okur, inanan ve inanmayan herkes onu dinlerdi. Kur'an'ı işiten herkes onun manasının ve sözlerinin mükemmel olduğunu biliyor, lafızlarının güzelliğini fark ediyor, anlamlarını kavruyor, benzersizlik, doğruluk ve tutarlılığına aklıyla hükmediyordu. Bu yüzden toplumsal konumlarını kaybedeceklerinden korkan Mekke'nin ileri gelenleri, nüfuzları altındaki insanların ayetleri dinlemelerini engellemek için tedbirler düşündüler. Sonuçta inkar edenler halka dediler ki, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin, baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın, yüksek sesle şiirler okuyarak, ıslık çalıp el çırparak, anlamlı anlamsız sözler söyleyerek gürültü çıkarın ve böylece Muhammed'in sesini bastırarak okuduğu ayetlerin anlaşılmasını önleyin." Müşrikler bu tavırlarıyla Allah'a, onun kitabına ve peygamberine karşı düşmanlık ve saygısızlıklarını sergiliyorlardı. Konumuz olan ayette ise Müslümanların Kur'an'ı dinleyerek saygı ve bağlılıklarını göstermeleri ve sonuçta ilahi rahmete liyakat kazanmaları gerektiği ifade buyurulmaktadır. Buna göre Kur'an okunduğu sırada Müslüman ona ilgisiz kalmamalı, kulak verip dikkat kesilmeli, onu saygıyla ve ilgiyle dinlemelidir. Çünkü o, her şeyden önce Allah'ın sözüdür. Onda konuşan Allah'tır. İbadet maksadıyla okunan Kur'an'ı kasıtlı olarak dinlememek, Allah'ın konuşmasına kulak vermemek ve dolayısıyla bir bakıma Allah'a karşı edepsizlikte bulunmak anlamına gelir. Ayrıca anlamları üzerinde düşünüp kavrayabilmek ve sonuçta rahmet ve bereketinden yararlanabilmek için de onu yoğun bir dikkatle dinlemek gerekir. Ayrıca ayetteki "Ona kulak verip dinleyin ve susun" buyruğu, beden kulaklarıyla Kur'an'ı dinlemeyi, onun tilaveti esnasında konuşmamayı, başka şeylerle ilgilenmemeyi ifade ettiği gibi, mecazi anlamda Kur'an'ı dinlemek, aynı zamanda onun buyruklarına uyup yasaklarından kaçınmak anlamına da geldiği müfessirlerce dile getirilmektedir. Müslüman, Kur'an-ı Kerim

0: Ve dikkatle dinlemeli, anlamaya çalışmalıdır. Böylece Allah'a ve onun kelamına takınmış olduğu bu edepli ve ahlaklı tavrının sevabını kazanacak, onun tarafından ödüllendirilecektir. Kur'an'ı can kulağıyla dinlediği gibi, kalp ve aklıyla idrak suretiyle onun içeriği üzerinde düşünmelidir. Bu sayede insan, kalbini ve aklını aydınlatacak, imanına güç katacak, yanlışlarını düzeltecek, doğrularını artıracaktır. Böylece bu ve buna benzer kazanımlarıyla ilgili ayetin sonunda ifade buyrulan rahmet ve merhamete ulaşmış olacaktır. Kur'an-ı Kerim okunduğunda susup dinleyerek ona kulak verenlere ve vahye saygı gösterenlere Allah merhamet edecektir. Zira susmak iyice dinlemeye, iyi dinlemek de onun içerdiği mesajı anlamaya, o da iman ve güzel amellere, iman ve ameller de ilahi rahmete ve nimete ermeye sebebiyet verir. O halde Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i Rabbimizin ilahi bir mesajı olduğu telakkisiyle benliğimizde derin tesirler icra edecek şekilde dinleyip, onu anlamaya, hayatımıza onunla şekil vermeye gayret sarf etmeliyiz. Eğer Kur'an-ı Kerim okunurken susar, sadece ona kulak verir, onu Allah ve Resulünün istediği biçimde anlar ve hayatımıza tatbik etme çabası içerisinde olursak, Rabbimiz bizlere rahmet kapılarını açacak ve nimetlerini bolca ihsan edecektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قل أتعلمون الله بدينكم

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Yunus Suresi 9. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına

yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur. İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen. Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur. Öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir. Ama ilim sahibi olmak insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi yüce kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz.
Peygamber

0: Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil uygulamalarıyla da ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde, zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Hud Suresi 47. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh, Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum dedi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İmam Bağ, Hazreti Nuh'un oğlu inançsızlarla aynı saftaydı. Hazreti Nuh gemiye çağırdığında ben yüksek dağlara çıkıp kurtulurum diyerek babasını reddetmişti. Tufanda boğulanlardan biri de o oldu. Bu hadise üzerine çok üzülen Nuh aleyhisselam oğlunun ailesinin bir ferdi olarak kurtulmuş olmasını niyaz edince Allah Teala bir önceki ayette bir inkarcının asla onun ailesinden sayılmayacağını haber vermişti. İsteğinde haklı olmadığını anlayan Nuh aleyhisselamsa yapmış olduğu hatanın farkına vardı. Bu ayette olduğu şekliyle Rabbine niyazda bulunarak istiğfar etti. Bize de onun dilinden güzel bir dua örneği kalmış oldu. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, iman bağı akrabalık bağından üstündür. Bir diğer mesajsa, hatadan dönmek büyük bir fazilettir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım, diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala İsra Suresi 23. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam, insanın kendi yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde huzurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek yaşantısıyla bir Müslümanın ailesinin nasıl olmasının gerektiğini ümmetine göstermiştir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir buyururken, aileden topluma yansıyan sevgi ve saygıyla bir İslam medeniyeti oluşturmak istemiştir. Allah yalnız kendisine kulluk etmemizi, ona şirk koşmamamızı ve ana babamıza iyilik etmemizi emretmektedir. Allah'a iman ve itaatle birlikte anne ve babaya itaat konusunun zikredilmesi, bu konunun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Kulun sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babası ile ilgilidir. Zira çocuklarının her türlü ihtiyacını gidererek onlara hayatı öğretme gayretinde olan ana babalar, onların üzerinde en çok emeği olan kimselerdir. Ebeveynler çocuklarını fıtratlarından kaynaklanan bir sevgi ve muazzam bir çabayla büyütür. Anne babanın yaşlılığında çocuklarının onlara hizmeti ise daha çok sorumluluk bilinciyle gösterilen bir gayrettir. Bu gayretin temeli merhamet duygusudur. Rabbimiz kesin biçimde anne babaya itaat etmeyi ve onlara yumuşak davranmayı emretmektedir. Bunun ölçüsü de onlara öf bile dememenin yasaklanması inceliğindedir. Bu ayetle evlatlara anne babayı kırabilecek her türlü davranıştan uzak durmaları gerektiği buyurulmuştur. Onları üzüp gücendirebilecek her türlü sözün ve davranışın en küçüğü bile yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babaya saygı göstermenin ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi Allah'a ortak koşmakla yan yana getirerek büyük günahlardan saymıştır. İnsanın küçükken gördüğü şefkatli muamelenin karşılığı, anne babası yaşlandığında onlara sevgi ve saygıyla hizmet etmesidir. İslam dininde ebeveynlerin her ikisine itaatin üzerinde durulmakla birlikte anne hakkı özel olarak ele alınmıştır. Zira annelerin çocukları üzerinde herkesten daha fazla hakkı vardır. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyilik etmeye en layık olan kişinin kim olduğu sorulduğunda 3 defa anneyi, 4. de babayı zikretmesi bunun bir göstergesidir. Anneler yavrularını dünyaya getirmeden önce türlü zorluklara katlanmışlardır. Onları dünyaya getirdikten sonra da şefkatle büyütmüşlerdir. Annelerin hakkının ancak ayaklarının altına cennetin serilmesiyle ödenebileceği bildirilmiştir. Allah bir çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve babayı vesile kılar. Bu nedenle onların değerini bilmek hem dini hem de insani görevimizdir. Öte taraftan anne babayı aileden dışlayan ve yalnızlığa terk eden her türlü kötü düşünce Müslüman kimliğine yakışmaz. Yapılması gereken rızalarını kazanmak ve onların dualarında kendimize yer bulmaktır. Sözümüzü duayla bitirelim. Ey Rabbimiz! Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Bizi küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et.
2: Kırk ayette iyilik.

0: أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin.

0: Rab'be yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih okunur. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

İbadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Şuara Suresi. Şuara Suresi 227 ayetten oluşur. Musaf

sıralamasında 26. suredir. 19. cüzde 10 sayfa halinde yer alır. Mekke'de nazil olmuştur. Huruf-u mukatta'dan ta, sin, mim harfleriyle başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu harflerle başlayan iki sureden biridir. İlk ayetin ardından bunlar apaçık kitabın ayetleridir buyurulmuştur. Şuara suresi 2. ayet. Sure ismini 224. ayetinde geçen ve şairler anlamına gelen şuara kelimesinden almıştır. Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar buyurulan ayet, Kur'an'ı şiire benzeten, Hazreti Peygamber'i şairlikle itham eden Mekke müşriklerine cevap vermektedir. Şuara suresi 224. ayet. Ayetin devamında gelen, her vadide şaşkın şaşkın dolaşan ve yapmadıkları şeyleri söyleyen ifadeleri hak ehli olmayan şairler için kullanılmıştır. Şuara suresi 225 ve 226. ayetler. Onlar doğru yoldan saparak bilip bilmeden konuşurlar. Kendileri gibi onlar da onların yolundan giderler. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Ayetinde yapılan istisna, Kur'an'da şiirin ve şairin mutlak olarak yerilmediğini göstermektedir. Şuara suresi 227. ayet. Allah'ı göz ardı etmeyen, sözleriyle dine hizmet eden şairlerin işleri salih amel mertebesindedir. Şuara suresi Mekki surelerde görülen genel bir özellik olarak peygamberlerden söz etmektedir. Surenin 3. ayetinde Hazreti Peygamber'e iman etmeyenler için kendisini üzmemesi önerilmiş, 10. ayetten itibaren diğer peygamberlerin ümmetleriyle mücadeleleri peş peşe anlatılarak peygamber teselli edilmiştir. Surenin dikkat çeken bir özelliği, şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir. Geniş merhamet sahibidir. Anlamını taşıyan ayetlerin farklı yerlerde 8 defa tekrarlanmış olmasıdır. Şuara suresi 8 ve 9, 67 ve 68, 103 ve 104, 121 ve 122, 139 ve 140, 158 ve 159, 174 ve 175 ve 190 ve 191. ayetler. Şuara suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Musa, Hazreti Harun. Şuara suresinde Hazreti Musa'dan söz eden bölüm, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Ayetleriyle başlar. Şuara suresi 10 ve 11. ayetler. Hazreti Musa, Firavun'un yanına tek başına gitmekten çekindiği için, kardeşi Harun'u kendisiyle göndermesini Yüce Allah'tan talep eder. Korkması sebepsiz değildir. Yalancılıkla suçlanacağından endişe etmekte, hem de daha önce işlediği bir suçtan dolayı Firavun'un kendisine zarar vereceğini düşünmektedir. Şuara suresi 12-14. ayetler. Allah ona böyle bir şeyin olmayacağını bildirerek, ''Haydi ikiniz de mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz.'' buyurur. Şuara suresi 15. ayet. Onlar Firavun'a gidecekler ve İsrailoğullarını kendileriyle göndermesini isteyeceklerdir. Firavun, huzuruna çıkan Musa peygambere geçmişini, onu bakıp büyüttüklerini ve daha önce kazayla bir adam öldürdüğünü hatırlatarak nankörlükle itham eder. Şuara suresi 18 ve 19. ayetler. Hazreti Musa, sonunu tahmin edemeden yaptığı katil işinde öldürme kastı olmadığını söyler. Firavun'un onu saraya alarak bakıp büyütmesini nimet olarak takdim etmesi büyük bir hatadır. Hazreti Musa bunu, o nimet diye başıma kalktığın, aslında İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir, sözleriyle dile getirir. Şuara suresi 22. ayet. Hazreti Musa, Firavun ve adamlarını Allah'a iman etmeye davet ederken, onun göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olduğunu hatırlatır.
Firavun çevresindekilere Hazreti Musa'nın deli olduğunu söyler ve onu hapsetmekle tehdit eder. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi ve elinin nur saçması mucizelerini görünce de sihirbazlıkla suçlar. Şuara suresi 24 ila 34. ayetler. Sihirbazlarını toplayarak onları Hazreti Musa ile yarışmaya teşvik eden Firavun, sihirbazlara çeşitli vaatlerde bulunur. Sihirbazlar, Hazreti Musa'nın asası bütün ipleri ve sopaları yutunca, bunun bir sihir değil, mucize olduğunu anlayarak secdeye kapanırlar. Şuara suresi 46. ayet. Firavun onları el ve ayaklarını çaprazlama kesmekle tehdit edince de, teslimiyetlerini ortaya koyan şu cevabı verirler. Zararı yok, nasıl olsa Rabbimize döneceğiz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Şuara suresi 50 ve 51. ayetler. Hazreti Musa, Allah'ın emriyle inananları da yanına alarak Firavun'un bulunduğu yerden uzaklaşmaya çalışır. Firavun, askerlerini toplayarak şehirden kaçanların peşine düşer. Allah, Hazreti Musa'ya önlerine çıkan denize asasıyla vurmasını emretmiş, denizin ortasından ikiye ayrılması sonucu inananlar rahatça geçerek kurtulmuşlardır. Firavun ve askerleri Hazreti Musa'nın arkasından denize girer, ancak boğulurlar. Şuara suresi 60 ila 66. ayetler. Hazreti Musa'nın kıssasında sonradan gelenler için büyük ibretler vardır. Şuara suresi 68. ayet. Hazreti İbrahim. Surede Hazreti İbrahim'den söz eden bölüm, sevgili peygamberimize hitaben, onlara İbrahim'in başından geçenleri de anlat ayetiyle başlar. Şuara suresi 69. ayet. İbrahim peygamberin babasına ve kavmine putlardan vazgeçip Allah'a iman etmeleri gerektiğini anlatan bu bölümle, müşrik toplumda Hazreti İbrahim'in de tevhid ehli olduğu mesajı verilmektedir. İbrahim peygamber Allah'ı anlatırken şu ifadeleri kullanır. O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine O'dur. Şuara suresi 78 ila 82. ayetler. Bu bölümde İbrahim peygamberin duaları da yer almaktadır. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların diriltileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da, çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. Şuara suresi 83 ila 89. ayetler. Hazreti Nuh. Tıpkı Mekke toplumu gibi Hazreti Nuh'un kavmi de peygamberlerini yalancılıkla suçlamışlardı. Şuara suresi 105. ayet. Peygamber onlardan maddi hiçbir karşılık beklemediğini, yalnızca Allah'a karşı gelmekten sakınıp peygambere itaat etmeleri gerektiğini bildirdiğinde, "Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz?" karşılığını verdiler. Şuara suresi 111. ayet. Davasından vazgeçmediği takdirde Nuh peygamberi taşlamakla tehdit ettiler. Bu durumda peygamberin Allah'a sığınmaktan başka çaresi kalmamıştı. O Rabbine şöyle yakardı. Nuh, Rabbim, kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Onlarla aramızdaki durumu hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Şuara suresi 117 ve 118. ayetler. Hazreti Nuh'un duası kabul edildi. İman edenler gemiyle kurtulurken, inkarcılar suda boğularak yok olup gittiler. Şuara suresi 119 ve 120. ayetler. Hazreti Hud. Kavmi tarafından yalanlanan peygamberlerden biri de Hazreti Hud'dur.
güçlü binalar dikerek yeryüzünde kalıcı gibi davranan ve zorbalık yapan Ad kavmine Allah tarafından elçi olarak gönderilen Hud peygamber, onların bu tutumları karşısında "Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum." diyerek uyarılarda bulunmuştur. Şuara Suresi 131-135. Ayetler. Azaba uğrama ihtimalini reddeden bu insanlar, inkârlarının sonucu olarak topluca helak edilmişlerdir. Hazreti Salih. Şuara Suresinde Hazreti Salih'ten söz eden bölüm, "Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı" ayetiyle başlar. Şuara Suresi 141. Ayet. Allah'a karşı gelmekten sakınmayan, kendilerinden hiçbir ücret istemeden onları Allah yoluna davet eden elçiye uymaya yanaşmayan bu insanlar, kayaları oyup evler yapan güçlü bir topluluktur. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin diyen Salih peygamberden doğru söylediğine delil olmak üzere bir mucize isterler. Şuara Suresi 146-150. Ayetler. Yüce Allah'ın kötülük etmemek şartıyla mucize olarak gönderdiği dişi deveyi öldürürler. Sonrasında pişman olsalar da azap onları yakalar, geriye ibretlik hikayeleri kalır. Şuara Suresi 154-157. Ayetler. Hazreti Lut. Lut peygamberin güvenilir bir elçi olduğunu, Allah'tan korkarak kendisine itaat etmelerini tebliğ ettiği kavmi, eşleri yerine erkeklerle birlikte ahlaksız ilişkilere giren bir topluluktur. Hazreti Lut onlara, "Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz" deyince onu şehirden sürgün etmekle tehdit ederler. Şuara Suresi 165 ve 166. Ayetler. Bunun üzerine Hazreti Lut, "Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar" diye yakarır. Şuara Suresi 169. Ayet. Eşi dışında bütün ailesini kurtaran Yüce Allah, azabı yağmur şeklinde göndererek inkarcıları cezalandırmıştır. Şuara Suresi 171-173. Ayetler. Hazreti Şuayb. Eyke halkına peygamber olarak gönderilen Hazreti Şuayb, onlara Allah'a itaatin yanı sıra ölçü ve tartıda adaleti, insanların hakkını tam olarak vermeyi, bozgunculuk yapmamayı emretmişti. Şuara Suresi 181-183. Ayetler. Eyke halkı peygamberi büyücülükle suçladılar. Eğer söyledikleri doğruysa üzerlerine azap yağdırmasını isteyerek meydan okudular. Şuara Suresi 185-187. Ayetler. Allah onları da bulutlardan gönderdiği bir azapla toplu halde helak etti. Şuara Suresi 189. Ayet. Şuara Suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Hazreti Peygamber'in şahsında bütün inananlara hitap eden, "Sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma, sonra cezaya çarptırılanlardan olursun" ayeti, Allah'a ortak koşanların düşeceği durumu özetlemektedir. Şuara Suresi 213. Ayet. Surenin başından beri peygamberler tarafından bir olan Allah'a kulluğa davet edilen topluluklardan söz edilmiş, Kur'an'ın muhataplarına ibret olmak üzere onların hayatlarından örnekler verilmiştir. Burada bir kez daha onlar gibi olmamamız gerektiği hatırlatılmaktadır. Yakın akrabanı da uyar, sana uyan müminlere kol kanat ger, şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım ayetleri peygamberimizle birlikte müminlere de tebliğe en yakından başlamayı,
insanlara karşı kuşatıcı muameleyi ve inkarcılarla mesafeli olmayı öğütlemektedir. Şuara Suresi 214-216. Ayetler. Bütün bu durumlarda insanın güvenip sığınacağı

0: tek merci ise Allah'tır. Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir. Şuara Suresi 217 ila 220. ayetler.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
3: Ahde Vefa. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. Maide Suresi 51. Ayet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, gerek insanın kendisini yaratan Allah'a verdiği sözde durması, gerekse başka insanlarla yaptığı sözleşmeler ve antlaşmalara bağlı kalması hususu üzerinde önemli durmuş ve değişik vesilelerle yapılan antlaşma veya verilen sözlere vefa gösterilmesini bütün Müslümanlardan istemiştir. Okuduğumuz ayeti kerimede de yerine getirilmesi istenen akit, burada hem Kur'an'ın getirdiği iman esaslarını, Allah'ın emir ve yasaklarını, uygulanması gereken kuralları hem de genel anlamıyla kişilerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmeleri ve verdikleri sözleri kapsamaktadır. Cenab-ı Allah'ın "Ey iman edenler, akitlerinizi yerine getirin" emri, yaptığımız bütün anlaşma ve sözleşmelerin gereğini yerine getirme hususunda dikkatimizi çekmektedir. Öncelikle şunu iyi bilmeliyiz ki iman, kulla Yüce Allah arasında yapılmış çok önemli bir akittir. Hepimiz kalbimize taşıdığımız imanımızın bir gereği olarak kulluk görevimizi yerine getirmeliyiz. Bizler inanç ve ibadet boyutuyla kulluk görevimizi ne kadar mükemmel bir şekilde yerine getirirsek, Allah katındaki değerimiz ve elde edeceğimiz mükafat ve sevaplar o oranda artacaktır. Bunun dışında gündelik hayatımızda pek çok anlaşma ve sözleşmeler yaparız. Hangi türden olursa olsun Allah'ın emirlerine ters düşmediği sürece yaptığımız bütün bu anlaşmalara vefa göstermemiz gerekir. Zira toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, yapılan anlaşmalara ve sözleşmelere uymakla mümkündür. Bunlar olmaksızın sosyal ve ticari hayatın hedeflendiği şekilde gelişmesi ve devam etmesi mümkün değildir. Sözümüzde durmamak, yaptığımız anlaşmaya riayet etmemek, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde güven kaybına neden olur. Güven kaybı ise bireysel ve toplumsal huzursuzlukların en önemli sebebidir. Bugün toplumumuzda yaşayan insanların şikayetlerinin önemli bir bölümünü, verilen sözlerde durulmaması, yapılan anlaşmalara uyulmaması ve sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmemesi oluşturmaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, daha peygamberlik öncesi dönemde yakın çevresi tarafından güvenilir ve sözünde durur bir kişi olmasıyla tanınmış ve peygamberliği süresince karşılaştığı bütün zorluklara rağmen yapılan anlaşma ve sözleşmelere uyma konusunda en güzel örnekleri ortaya koymuştur. İslamiyet'in amansız düşmanları olan Mekke putperestleriyle ilişkilerinde bile verilen sözünde durma ve ahde vefa konusunda titiz davranmış, bu konuda çevresindeki müminlere iyi örnek olmak için büyük çaba sarf etmiştir. Yapılan anlaşmayı bozmanın ve verilen sözden caymanın Müslümana yakışmayacağını gösteren bir olay, Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı sırada yaşanmıştır. Hudeybiye Anlaşması'nın

0: şartlarından biri, Mekke'den Medine'ye iltica eden kişilerin iade edileceği şeklindeydi. Anlaşmanın henüz imzalandığı anlarda, Kureyş temsilcisi Suheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel, ayaklarındaki zincirleri sürükleyerek yavaş yavaş Peygamber Efendimizin yanına geldi. Ebu Cendel Müslüman olduğu için müşriklerden çok işkence görmüştü. Bir fırsatını bularak ellerinden kaçmış ve kendini Müslümanların arasına atmıştı. Suheyl anlaşma gereğince ilk iade edilecek kimsenin oğlu olduğunu söyledi ve elindeki sopayla Ebu Cendel'in yüzüne vurdu. Olan biteni hüzünle takip eden rahmet peygamberi Efendimiz, Ebu Cendel'in anlaşma dışı bırakılmasını, onu kendisine bağışlamasını Suheyl'den rica etti. Ancak taş yürekli müşrik baba buna yanaşmıyordu. Ebu Cendel de müşriklere teslim edilirken feryatlarla Müslümanlara yalvarıyor ve yardım istiyordu. Müslümanlar onun haline dayanamayıp ağlamaya başladılar. Allah Resulü Ebu Cendel'i teselli ederek, "Ey Ebu Cendel, biraz daha sabret. Allah Teala'dan bunun mükafatını dile. Hiç şüphesiz Yüce Allah, sen ve yanında bulunan zayıf, kimsesiz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Biz şu kavimle bir barış anlaşması yapmış ve bu yolda kendilerine Allah'ın ahdiyle söz vermiş bulunuyoruz. Onlar da bize Allah'ın ahdiyle söz verdiler. Sözümüze vefasızlık edemeyiz. Zira verdiğimiz sözde durmamak bize yakışmaz," buyurdu. Hayber Savaşı sırasında Yesar adlı çobanın başından geçen şu olay da konumuzla ilgili önemli bir örnektir. Nakledildiğine göre Yahudi ileri gelenlerinden birinin koyunlarını güderek geçimini sağlayan Yesar, Hayber gazvesinin cereyan ettiği günlerde kale içinde adı sıkça geçen Allah Resulü ile görüşebilmeyi çok arzulamış ve bir sabah kaleden çıkıp koyunlarını güderken onunla karşılaşmıştı. Efendimizle kısa bir sohbet ettikten sonra Yesar İslam'ı kabul etti. Allah Resulü onun ismini Eslem yaptı. Daha sonra çoban elindeki koyunları ne yapması gerektiğini Peygamber Efendimiz'e sordu. O da onları geri çevir ve kovala. Şüphen olmasın ki hepsi de sahiplerine döneceklerdir buyurdu. Eslem bir avuç çakıl alarak koyunlara doğru attı ve sahibinize dönün. Vallahi bundan sonra ebediyen sizinle beraber olmayacağım dedi. Koyunlar toplu olarak gittiler. Sanki onları sevk eden birisi varmış gibi kaleye girdiler. Çoban da Müslümanlarla birlikte savaşmak için kaleye doğru ilerledi. Burada Nebi-i Ekrem Efendimiz koyunlara ganimet olarak el koymak yerine sürüyü geri göndererek çobanın sahibine verdiği sözü tutmasına imkan sağlamıştır. Hadisenin savaşın uzadığı ve Müslümanlar arasında erzak sıkıntısının baş gösterdiği bir zamana tevafuk etmesi, Efendimizin sergilediği bu güzel davranışı yapılan anlaşmalara bağlı kalmanın önemini daha da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İmanla güvenilirlik arasında önemli bir bağ vardır. Mü'min, elinden ve dilinden İnsanların güvende olduğu kişi demektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 214. ayetin tefsiri. İslam'ın başlangıç yıllarında inkarcıların baskılarından bunalan müminleri hem teselli etmek hem de uyarmak maksadıyla indiği rivayet edilen bu ayette müminlere nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğu şeklindeki ilahi yasa hatırlatılmaktadır. Bir önceki ayette Allah Teala'nın müminlere hakkı gösterdiği, bildirdiği, onları sırat-ı müstakime yönelttiği belirtilmişti. Fakat bu işin başlangıcıdır. Geçmişteki ümmetlerden bazıları nefislerinin kıskançlık, kin ve benzeri olumsuz duygularına kapılarak kutsal kitapları ve dolayısıyla dinleri konusunda derin ihtilaflara düşüp dalalete saptıkları gibi bazıları da yoksulluk ve sıkıntılarla denenmişler, sonuna kadar imanlarında sebat edenler, Allah'ın yardımının geleceği konusunda ümitlerini yitirmeyenler, gösterdikleri sabır ve dayanıklılıkla hem onun yardım ve desteğini hem de cennetini kazanmışlardır. Bu Allah'ın bir kanunudur. Şu halde İslam ümmeti de gerektiğinde bu tür sıkıntılardan geçeceklerdir. Nitekim eski peygamberler ve onların ümmetleri gibi Hazreti Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini rahatlarının üstünde görmüşler, bu değerleri koruma ve güçlendirme uğruna maddi ve bedensel yararlarını sonuna kadar feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmemişler, aksine Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye sarsılmaz bir imanla onu bekleyerek şartların gerekli kıldığı yöntemlerle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bir yoruma göre onlar, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye yakarırken, Allah'ın kendilerini düşmanları karşısında yenilgiye uğratmayacağına inandıkları için, muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır diyerek sordukları soruyu yine kendileri cevaplamışlar, ''Ya Rabbi, vaadine güvendik, dayanıyoruz.'' demişlerdir. Nihayet ormanlık arazinin yağmur bulutlarını çekmesi gibi onların bu büyük imanları, sabır, sebat ve fedakarlıkları da Allah'ın yardım ve desteğini üzerlerine çekmiştir. Böylece hem dünyada zafere ulaşıp Müslümanlıklarını yaşatmışlar, İslam'ı güçlendirmişler hem de cennete girmeye hak kazanmışlardır. Hatta içlerinden bazıları daha hayattayken cennetle müjdelenmişlerdir. Bakara Suresi 215. ayetin meali. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. ayetin tefsiri. Surenin bu ve bundan sonraki ayetleri, geçmiş dönemlere ait ibret verici iki anekdot dışında, ibadet, ahlak ve muamelata ilişkin düzenlemeler getirmekte, hükümler koymaktadır. İlk hüküm, mali yardımda kimlere öncelik verileceğine ilişkindir. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, ahlaki bir terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamını ifade eder ve bu anlamıyla zekat, fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. Ayette infak kelimesi özellikle bu son anlamda kullanılmış, bağlayıcı olmamakla birlikte bu tür gönüllü harcamalar için ihtiyaç sahibi olmaları şartıyla en yakın akraba olan ana babadan başlamak üzere bir düzenleme getirilmiştir. Sözlükte hayır kelimesi genellikle iyi, iyilik veya en iyisi, daha iyisi manasında ve şerrin zıttı olarak kullanılır. Eski sözlüklerde hayır, akıl, adalet, fazilet, yararlı nesne gibi herkesin arzuladığı şey diye tanımlanır. Hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 176 defa tekrar edilmekte, bunlardan ismi taftil olmayanlar, içinde geçtikleri ayetin konularına göre az çok farklı anlamlarda kullanılmakta olup, bütün bu anlamları iyi, güzel, değerli,
faydalı ve arzulanır şeyler şeklinde oldukça kapsamlı bir tanımda toplamak mümkündür. Bu kapsam genişliği, hayrın birçok ayette çeşitli menfi içerikli kavramların zıddı olarak kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Bu zıtların en yaygın kullanılanı şer kelimesidir. Ayrıca edna yani en aşağı, en değersiz, su, kötü, çirkin, seyyiye, kötülük, günah, ism, günah, dur, zarar, fitne, bela, darlık kelimeleri de hayırla birlikte ve onun zıddı olarak geçer. Bütün bu kullanımları iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Konumuz olan ayetin de içinde bulunduğu iki bölüme giren ayetlerde hayır kavramı daha çok mal, servet, bolluk gibi maddi imkanlar veya daha genel olarak her türlü maddi ve manevi nimetler için kullanılmıştır. Taberi son ayeti açıklarken Araplar malı hayır diye isimlendirirlerdi der. Hayır yine maddi anlamlarda fakat refah, bolluk, zenginlik gibi daha geniş kavramları ifade edecek şekilde de geçer. Kur'an'da nimet kabilinden olan daha soyut şeylerin de hayır kelimesiyle ifade edildiği görülür. Bu cümleden olmak üzere hayır, Allah'ın kullarına özel nimeti olan vahiy ve Kur'an yerine de kullanılmıştır. Takva sahiplerine Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar da hayır indirdi derler mealindeki ayette hayrın vahyin yerine kullanıldığı daha belirgin olarak görülmektedir. İkinci bölüme giren ayetlerde hayır kelimesi salih amel gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışların ahlaki değerini belirtmek üzere kullanılır. Kur'an genellikle insanın aslında ahirette kendisi için faydalı olacak bütün iyilikleri hayır diye isimlendirir. Hayır ve şer kelimeleriyle aynı kökten diğer kelimeler Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarıyla pek çok hadiste de geçmektedir. İslam düşüncesinde hayır ve bunun zıddı olan şer hem ontolojik hem de ahlaki kavramlar olarak kullanılmış, her iki yönüyle de daha çok kelamcılar ve filozoflar tarafından işlenmiştir. Ancak kelamcılar konuyu genellikle hüsn ve kubuh terimleriyle ve ahlaki boyutuna ağırlık vererek ele alırken, filozoflar hayır-şer terimlerini tercih etmişler ve konunun metafizik yönüne ağırlık vermişlerdir. Yine İslam düşüncesinde şerrin varlığının inkar edilemediği aksine, ehl-i sünnet inancında olduğu gibi hayırla birlikte şerrin de kader ve kaza planı içerisinde değerlendirildiği görülür. Yaygın düşünceye göre de aslında hayır gibi şer de evrensel planda Allah'ın takdiridir ve kazasına bağlıdır. Ancak mutlak hayrın aksine mutlak şer mevcut değildir. Yani şer bir tür eksikliktir. Varlıklarda şer diye bilinen durumlardan her biri bir şeyin yokluğuna sebep olan şerden ibarettir. İslam düşüncesinde hayır ve şer problemi geniş ölçüde iyimser bir yaklaşımla ele alınmıştır. Konuya felsefi yöntemle ilgili yaklaşan alimlerden biri olan Caiz, başlangıcından itibaren dünya düzenini hayırla şerrin, faydalıyla zararlının iç içe bulunuşuna bağlar. Caiz'e göre eğer dünyada yalnız şer bulunsaydı bütün varlıklar helak olurdu. Aksine eğer sırf hayır bulunsaydı o zaman da bir yükümlülük düzeninden söz edilemezdi. Ayrıca şerden kurtulup hayrı gerçekleştirmek için düşünmenin sebepleri de ortadan kalkardı. Düşünmenin kalkmasıyla da hikmet yok olurdu. İslam filozoflarının hayır ve şer problemine hem ontolojik hem de ahlaki yaklaşımları daha sonra hemen bütün İslam bilgin ve düşünürleri tarafından geniş bir kabul görmüştür. İslam felsefesinin en sistemli temsilcisi olarak bilinen İbn Sina'ya göre Allah imkan alemindeki en yüksek derecesiyle hayrın düzenini düşünür ve bu sayede düşündüğü şey, düşündüğü en yetkin şekliyle bir nizam ve hayır olarak kendisinden taşar ve işte buna inayet denir. Evrende hayır düzeninin hakim olduğu şeklindeki iyimser felsefe, Gazali'ye nispet edilen ve zamanla bir vecize halini almış olan "Leyse fil imkan ebde'a mimma kan" imkan aleminde olandan daha güzeli yoktur şeklinde özetlenmiştir. Benzer açıklamaların Ebu'l-Berekat el-Bağdadi, İbnü'l-Arabi ve İbn Teymiye'nin eserlerinde bile yer alması ilgi çekicidir.
hayır ve şer terimleri az önce anlattığımız ontolojik kullanımları yanında, yer yer insanın eylemlerinin değeri, çoğunlukla da insanın eylemleriyle ulaşmak istediği amaçların veya eylemlerinin kendini götürdüğü sonuçların değeri olarak da kullanılır. Nitekim Farabi mutluluğu en yüksek hayır diye nitelemiş.

0: yardımseverliği ifade eden bir anlamda kullanılması ve Müslümanların bu tür faaliyetlere ısrarla teşvik edilmesi neticesinde erken dönemlerden itibaren Müslüman fertler arasında güçlü bir hayırseverlik ve dayanışma ruhu geliştirdiği gibi sivil ve resmi kişi ve kuruluşlarca da başta vakıf müessesesi olmak üzere Darüşşifa, Darül Eytam, Darül Aceze, Darüşşafaka, İmaret, Sebil, Köprü, Cami, Mektep ve Medrese gibi kamuya hizmet veren birçok hayır kurumu ve eseri meydana getirilmiştir. İslam dünyasının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi krizlere maruz bulunduğu 20. yüzyılın ilk yarısında bu tür hayır faaliyetlerinde bir gerileme süreci yaşanmışsa da söz konusu krizlerin giderek hafiflemesine paralel olarak günümüzde ferdi ve kurumsal hayır faaliyetlerinde de hızlı bir gelişme gözlemlenmektedir. Konumuz olan ayette geçen iki hayır kelimesinden ilki mal varlığı, ikincisi de mutlak olarak Allah'ın rızası için yapılan iyilik anlamını taşır. Burada ve diğer ilgili ayetlerde görüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi ilgide ana babayı en başta göstermiş, insanın görevlerini sıralarken Allah'a kulluk görevinin ardından ana babaya iyiliği zikretmiştir. Buradan anlaşıldığına göre bütün hayırların en faziletlisi ve Allah nezdinde en değerli olanı ana baba için yapılan harcamalardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Ahmet Demir. Nebe Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. En'am Suresi 14. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Allah'a teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma denildi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Gerçek dost Allah'tır. Kendisine sığınılacak, gerçek sahip ve dost ancak Allah'tır. Müminler Allah'ın velileri, dostlarıdır. Allah'ın dostları olan müminlere de korku ve üzüntü yoktur. Yüce Allah, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hitap ederek, Allah'a eş koşan putperestlere, gökleri ve yeri yoktan var eden, kendisi yedirdiği halde yedirilmeyen Allah'tan başkasını mı veli edinecekmişim demesini emretmektedir. Her şeyimizi kendisine borçlu olduğumuz Rabbimiz, bizim sahibimiz, sığınağımız, velimiz, dostumuzdur. O bizim gerçek yaratıcımız, rızık verenimiz ve ilahımız olduğu halde nasıl ona eş koşabiliriz? Bu ayetten almamız gereken mesaj, insanlar olarak hepimiz Allah'ı Rab bilmek ve ona ortak koşmamakla sorumluyuz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, sesimizin ulaştığı, şu anda kulağına bu ses giden aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ankara'dan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Kur'an Hocası programından, Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh diyor ve dersimize başlıyorum. Efendim, bugünkü dersimizde yine İnfitar suresinden okuyacağız. İnfitar suresinin son 4 ayeti kerimesi. Evet, İnfitar suresinin son 4 ayeti kerimesi, yani 16 ile 19. ayetler. Okuyacağımız ayetler olacak. Yine birlikte 3 defa tekrar ederek programımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Beraber devam ettiriyoruz tabii ki. Sadece ben okumuyorum, sadece size de bırakmıyorum. Birlikte yol alıyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel bir yol arkadaşlığı ki Kur'an-ı Kerim'i okurken birlikte hareket ediyoruz. Değil mi aziz dostlar? Ne güzel bir yol arkadaşlığı. Ne güzel bir birlikte yürüme. Allah'ın kelamının rehberliğinde, onun gölgesinde, onun faziletiyle, onun

0: güzelliğiyle yürümek. Ne kadar güzel bir yol arkadaşlığı, Kur'an okuma arkadaşlığı. Evet kıymetli dostlar, okuyacağımız ayetler 586. sayfada yer alıyordu. Evet, 3 defa okumak üzere buyurun başlıyoruz.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Efendim, Allah kabul eylesin. Ayet-i kerimeleri okuduk. Şimdi bu ayetlerde dikkate alacağımız harfler ve usuller neler? Bakalım.
0: Ve mâ hum.
1: Bakınız. Vav ile başladık. Dudakları öne çıkararak.
0: Ve. Ve mâ hum.
1: Mim'de bir elif miktarı meddi tabii var.
0: Ve mâ hum anha.
1: Hum. A derken burada izhar var. Anha derken de izhar var. Dikkat buyurun. O harfler diğerlerine hiç dokunmuyor. Yani hım, mimi ayrı okuyoruz. An derken nunu ayrı okuyoruz. Kendisinden sonrakine hiç dokunmuyor. Onlara katılmıyor. Onun için izhar oluyor.
0: Ve mâ hum anha bigâibin.
1: Bakınız. Gâi derken burada aynı kelimede yer alması itibariyle hem met harfinin hem sebebi meddin, hemzenin aynı kelimede yer alması itibariyle meddi muttasıldır. Dört elif miktarı kadar uzatma hakkımız var. Devam ediyoruz bir sonraki ayeti kerimeye.
0: Ve mâ edrâke.
1: Burada da mâ ayrı bir kelime. Edrâ derken buradaki hemze de ayrı bir kelimenin başında yer aldığı için ayrı kelimelerde oluşması itibariyle meddi munfasıl. Artık hem tabirlerin hem anlamlarının hem okuma usullerinin neler olduğunu hepimiz öğrendik diye kabul ediyorum ben takipçilerin. Ama ilk defa duyanlar tekrar tekrar duyduklarında konuya daha iyi vakıf olacaklardır. Onu da hatırlatalım. Tatbikattan da onu görecekler.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
1: Medlere dikkat ediniz lütfen. Meddi tabii bir elif. En son durduğumuz eddin kelimesinde medde arız olduğu için bir elif miktarı ya da daha çok uzatabiliyoruz. Yine benzer kelimelerin yer aldığı sadece sümme kelimesi başa gelerek
0: sümme ma edrake ma yevmuddin.
1: Bakın burada sadece sümme kelimesi ilave oldu. Sümme derken de sa harfi peltek, mim de şeddeli, dolayısıyla mimi tutuyoruz.

Son ayeti kerime. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ لَا تَمْلِكُ لَا تَمْلِكُ Mimi kendi sesiyle açıktan okuyor, izhar ile yani. تَمْلِكُ Bu tutma değildir kıymetli dostlar. لَا تَمْلِكُ Bakın tem derken alim derken nasıl mimi açıktan okuyorsak burada la temliku mimi açıktan okuyoruz. Yoksa tutmayla karıştırmayalım. Tutma olsa şöyle olurdu ki tabii caiz değildir öyle bir okuyuş. La temliku tutma bu. Halbuki biz ne yaptık? La temliku mimi okuduk devam ediyoruz. Nefsülli nefsin burada idgamı bilahun ne ile? Tutmadan geçiyoruz. Li nefsin şey'e ihfayı yaptık. Li nefsin şey'e vel emru yevme izin lillah yevme izin lillah. İdgam bilavun ne var? Temliğinden sonra lam geldiği için tabii ki hem idgam ediyoruz ama hem de tutmuyoruz. Bakınız idgam ediyoruz ama tutmuyoruz. Yevme izillillah. Lillah da ne kadar o şeddeli lamı göstermemiz gerekiyorsa yevme izillil derken yevme izilli işte burası da o kadardır. Tutulmayacağının açıkça ifadesidir. Evet kıymetli dostlar, ayet-i kerimelerle ilgili açıklamayı yaptık. Şimdi de bu ayetleri bir kez daha okuyor ve programı birlikte kapatıyoruz inşallah. Okuyoruz buyurun.

0: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet, kıymetli dostlar, bugünlük de dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Değişen değerler ve mahremiyet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah, tevbeleri çokça kabul edendir, rahmeti sonsuzdur. Hucurat Suresi 12. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de kesin bilgi sahibi olmaksızın konuşmak, başkalarının arkasından kırıcı ya da aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmak yasaklanmıştır. Bu iki fiilin bir bakıma tamamlayıcısı olan ve Kur'an'da sadece bu ayette geçen tecessüs kelimesi, ayıp ve kusurları araştırmak anlamındadır. Bu davranışların aynı ayet içinde zikredilmesi, birbirleriyle olan ilişkilerine dikkatimizi çekmekte, tümünün yasaklanması insanın şeref, onur ve mahremiyetini korumaya, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek hataları engellemeye yöneliktir. Sevgili Peygamberimizin konuyla ilgili hadisi, bu yasağa uymayanların akıbetini bildirir. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Allah'ın kulları için belirlediği dinin ahlaki ve hukuki kuralları vardır. Kur'an-ı Kerim'de çerçevesi Allah tarafından belirlenmiş ve hududullah olarak adlandırılmış bu sınırları tecavüz, insana yasaklanmış, sınırların içindeki hareket alanı ise serbest bırakılmıştır. Kur'an'da ilahi ya da beşeri yasakları ifade için kullanılan haram, muharram, tahrim, mahrum ve benzeri kelimeler HRM kökünden türetilmiştir. Aynı kökten türeyen yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz anlamındaki harem kelimesi Allah'ın zatına mahsus ibadet yerleri olarak ayırdığı ve buralara giriş için kurallar koyduğu kutsal toprak parçalarıdır. Bunun için yarattığı varlıkların en değerlisi olan ve kendisine bir şeref atfedilen insanın yaratılışına uygun hareket etmesini sağlayan değerler Allah tarafından belirlenmiş, bunlardan bir kısmı zamanla aile ve toplum yapısına göre şekillenmiştir. Mahremiyet adı verilen ve insanın özel alanı, dokunulmazlığı, gizli kalmasını istediği durumları ifade eden bu kavram, insana mahsus fıtratı, şahsiyeti ve şerefi korumayı hedefler. Ayetlerden yola çıkarak mahrem alanları, insanın bedeni, aile içi ilişkileri, gizli konuştukları ve başkalarına tevdi ettiği sırları şeklinde tasnif edebiliriz. İşlenen günahlar da insanın mahrem alanıdır. Bunları ne işleyenin ne de şahit olanın açığa çıkarması uygun değildir. Çünkü bu tür durumların ifşası sonucunda günahın hafife alınması, örnek teşkil etmesi ve yaygınlaşmasına fırsat vermesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ancak kul hakkını ihlal eden bir hata toplumsal suç sayılacağından bunun gizlenmesi uygun değildir. Mahremiyet sadece bizim dokunulmazlık alanımız değildir. Bu konuda en az kendimiz kadar diğer insanların da hak sahibi olduğunu dikkate almamız gerekir. Bu alanda yapılan bir anket, katılımcıların mahremiyeti ben boyutuyla tanımladıkları, olayı kendilerinin korunmaları gereken gizli alanları olarak vurguladıkları sonucuna ulaşmıştır. Oysa mahremiyet herkes için ortak bir haktır. Bizim özgürlüğümüz başkasının hakkının başladığı noktada biter. O sınırı çiğnemek, girilmesi yasak bir alana girmek demektir ve Hucurat Suresi 12. ayette gizlilikleri araştırmayın şeklinde tercüme edilen yasaklama için İbn Abbas, kardeşinizin ayıbını araştırmayın, Allah'ın onun hakkında gizlediğini öğrenmeyi arzu etmeyin açıklaması yapmaktadır. Günümüz dünyası Allah tarafından yasaklanmış tutum ve davranışların alenen işlendiği, hatta bunun teknolojik araçlar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Olumlu ya da olumsuz her türlü bilginin yayılışı dijital çağ adı verilen 21. yüzyılla birlikte hızlanmış, hatta kontrolden çıkmış görünmektedir. Normal şartlarda birbirlerinden haberdar olamayacak kitleler, sosyal medya sayesinde birbirlerini tanımakta, bazen dünyanın öbür ucunda işlenmiş bir suça, günaha, bazen yenilen bir yemeğe ya da ziyaret edilen bir mekana şahitlik etmektedir. Üstelik bunların çoğu olayın failleri tarafından irade ortaya konarak paylaşılmaktadır. Bu da Müslüman bilinciyle yaklaştığımızda kaygı ve endişe verici bir ruh haline bürünmemize sebebiyet vermektedir. Özellikle dünya gündemini meşgul eden ve hakkında bir kısım spekülatif olarak tanımlanabilecek açıklamalarla pandemi süreci, kadın ya da erkek üzerinden cinsiyetsizliği teşvik eden oluşumlar, elektronik beyin, insan vesaire gibi haberler, dünya nereye gidiyor sorusunu sıkça sormamıza neden olmaktadır. Bu durumda öncelikli olarak kabul etmemiz gereken değişimin kaçınılmaz olduğudur. Yeni doğan bir bebeğin zamanla bir çocuğa evrilmesi, büyüyüp bir yetişkine dönüşmesi, ömrü uzadıkça bildiğini bilmez hale gelmesi ya da kışın yapraklarını döken bir ağacın ilkbaharda yeniden yaprak vermesi nasıl doğal bir değişimse, insanın bilinç yapısı, duyguları, talepleri ve sorumluluklarının zaman içinde değişim göstermesi kaçınılmazdır. Asıl olan değişime karşı çıkmak değil, insana zarar veren, onun veya kainatın yapısını bozan farklılaşmaya tavır almaktır. Gelişimle doğru orantılı değişime yaklaşımımızla, yaratılışa ve sünnetullah'a, Allah'ın kainata koyduğu yasalara ters olan değişime yaklaşımımız elbette birbirine benzememelidir. Öyleyse geldiğimiz noktada zihnimize takılan sorulara nasıl cevaplar bulacağız? Yeni dünya düzeni adıyla oluşturulan gündemlere pek çoğu değerlerimizle örtüşmeyen ve bir kısmı korku ve kaygı oluşturan haberlere karşı durumumuz ne olmalı? Bize göre bu soruların cevabı Kur'an'ın "Gücünüz yettiği kadar kuvvetli olun" emriyle verilebilir. Yaşadığımız çağın ihtiyacı olan bilgilerle donanımımızı güçlendirir, algılarımızla oynanmasına izin vermez ve kişisel ayarımızı Kur'an ve sünnete uygun biçimde yaparsak, karşılaştığımız sorunların büyük ölçüde üstesinden geleceğimize olan inancımızı asla kaybetmeyiz. Sonuçta hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah'tır ve her bilenin üstünde bir bilen olarak Allah kullarına kâfidir.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed.
5: Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. Mutaffifin suresi 18. ayet.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. En'am Suresi 51 ila 59. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri,

yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnanmayanların ahiretteki durumu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet, Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Yunus Suresi 53 ve 54. ayetler. Peygamber Efendimiz'e risalet görevi verildikten sonra ona inanmak istemeyenler ısrarla ölüm sonrası hayatın, dirilişin, azabın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soruyorlardı. Kutlu Resul de bu konuların hak olduğunu ve mutlaka gerçekleşeceğini anlatıyordu. Fakat onlar inkarlarında ısrar ediyor, hatta bazen ahiret inancını kendi aralarında alay konusu da yapıyorlardı. Okuduğumuz ayetler bu şekilde inkar eden insanları konu edinmekte ve onların ahiret gününde karşılaşacakları durumu tasvir etmektedir. Ahiret gününde bütün insanlar yeniden dirilecek ve Allah'a hesap verecekler. Allah'a iman edenler güzel ve rahat bir hayatla karşılaşacak ve kendilerine verilen nimetlerden istifade edeceklerdir. İnkar edenlerse karşılaşmak istemedikleri gerçeklerle yüz yüze gelecekler. Ahiret hayatında görecekleri manzara karşısında şaşıracak, dünya hayatında sergiledikleri isyan ve inkarlardan dolayı pişmanlık duyacak, derin bir üzüntü ve ıstırap haline bürünecekler. Kur'an-ı Kerim onların bulunacakları manzarayı şöyle tasvir etmektedir. Onlar şöyle derler: evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler: eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık. Mülk Suresi 9 ve 10. ayetler. Dünya hayatında ilahi vahye uymayıp isyan eden ve kendilerine doğru yolu gösteren peygamberlere hakaret edenler, büyük hesap gününde şaşkınlık içinde çırpınıp bir şeyler yapmaya çalışacak, iyi niyet gösterisinde bulunmaya çalışacak, dünyada çok sevdiği malını feda etmeyi deneyecektir. Okuduğumuz ayetlerde Allah Teala, İnanmayan insanların bütün malları yanlarında olsa ve hepsini vermek istediklerini söyleseler de onlardan kabul edilmeyeceğini ve azapla yüzleşeceklerini anlatmaktadır. Allah'ın azabı onları yakalayacağı vakit pişmanlıktan ve üzüntüden dolayı dona kalacaklardır. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilemeyecekler. Çünkü bunu yapmaları gereken yer dünya hayatıydı. Ahiretse hesap, karşılaşma ve sonuç günü olacaktır. Allah'ı ve Resulünü inkar edenler, dünyadayken makam ve mallarını kaybetme endişesiyle bu yola başvurmuşlardı. Dünya hayatımız, rahatımız iyi olsun, malımız, mülkümüz çok olsun da ondan sonra ne olursa olsun diyerek inkar yolunu seçmişlerdi. Fakat Allah'ın Resulü aracılığıyla bildirdiği gerçeklerle yüz yüze kalınca, dünya miktarınca malı feda etmeye hazır olduklarını ifade edecekler. Fakat bu ayetten anlıyoruz ki, dünyada ilahi risaleti kabul etmeyenlerin, ahiretteki yersiz gerekçeleri bir şey ifade etmeyecek, onları azaptan kurtarmayacaktır. Sağlıklıyken uğruna birçok fedakarlıkta bulunulan dünya malının Allah katında bir değeri olmayacak. Fakat onun uğrunda harcanılan mallar bunun dışındadır. Bu dünyadayken Allah yolunda harcanan mal değerlidir. O zor günde sahibinin yanında hayır ve hasenat olarak yer alacaktır. Bundan dolayı şu hakikat zihnimizden çıkmamalıdır. Aklımızı, fikrimizi, gecemizi, gündüzümüzü meşgul eden dünya nimetleri dünyada kalacaktır. Yanımızda götüreceklerimizse sadece Allah'a ve Resulüne iman ve bu yolda sergilediğimiz güzel davranışlardır. Dünya nimetlerini elbette elde edeceğiz, kullanacağız. Fakat bunlar bizi Allah'tan uzaklaştırmaya götürmemeli. Bilakis Allah'ın rızasını kazanmaya götürecek araçlar olmalı. Ayetin sonu bize ilahi bir hakikati bildirmektedir. Bu insanlar günahlarını hatırlamaları ve vaat edilen azabı duymalarından ötürü suçluluk psikolojisi altında ezilecek ve kendilerini sahipsiz, kimsesiz, yardımsız hissedeceklerdir. Onlar bütün malını mülkünü kaybeden bir müflis tüccarın durumunda olacaklardır. Ancak bu durumdan ötürü hiçbir kimseyi suçlayamazlar. Kendileri yaptılar ve sadece yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Allah onlara sadece adaletle karar verecek ve hiçbir haksızlık etmeyecektir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları Ashab-ı Uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahye okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise, peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün, kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip, bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nasr suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz.

0: هداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم. يا ربي dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak sana mahsustur. Bütün salatu selamlar, rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, rahmeten lil alemin, Resul-i Ekrem ve Nebiyyi Muhterem, Seyyidina Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun bütün al ve ashabına olsun. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz hatmi şerifi dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla. Tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimize nur eyle. Cennet yolumuzu aydınlat ya Rabbi. Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve yalnız sana kulluk ederiz. Ancak senin için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Senden bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz ya Rahim. Allah'ım, vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız. Biz aciz kullarının dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri Kur'an'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet. Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah'ım, ayıplarımızı ört, kalplerimizi pâk eyle, hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım, bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhissalatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. İkram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvâc-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müştehidin, redvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in hazretlerinin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulahâ-i salihin, evniyâ-i şakirin, fukara-i sabirin, gurabâ-i müslimin, hattatîn, huffaz, tullâb ve cemî-i hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevverallâhu merâkidahum ve ce'alel cennete me'vâhum efendilerimizin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine, bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme, dualarımızı kabul eyle. Ya gafuru ya gaffar. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hayırların fethi, şerlerin def'i, ehli imanın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için. El-Fatiha.
1: Nebe Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem, pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık, bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler, orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz, biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitip başını çevirdi. Görme engelli o kişi geldi diye. Ama ey peygamber, sen nereden bileceksin? Belki o kendini arındıracaktı. Yahut o bir öğüt alacak, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Sen ise kendini her bakımdan ihtiyaçsız görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu tutulmayacaksın ki. Gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana geleni umursamıyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler parıldar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz hiçbir şey dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler taştığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiç kimsenin başkası için bir şey yapması elinden gelmez. O gün hüküm yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler, eksiltirler. Onlar o büyük gün için, insanların alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacakları gün için diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, amellerin kaydedildiği bir defterdir. Onu Allah'a yakın olanlar görür. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı teslimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır. Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten yollarını şaşırmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. Ama o günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir cezaya çarptırılacaklarını da bildir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Bürûc Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan

Allah'a inandıkları için sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkârcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya dökülecek. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve tohumun filizlenmesiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkârcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin adını. Sana okutacağız ve Allah öyle dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı memnundurlar. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.
Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsan var ya, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin emri gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona 2 göz, 1 dil, 2 dudak vermedik mi? Ve ona 2 yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kuran kudrete, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve ona düzen verene, ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere boğanda ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratan ilahi kudrete ki, çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan, ateşten uzak tutulur. O öyle biridir ki hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yardım eder ve sonunda hoşnut da olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina Dağı'na ve şu güvenli beldeye. Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, sana dini inkar ettiren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan, asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır, eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt ve Allah tarafından gönderilen tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar hakkı inkarcılıktan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları Adin cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu karşılığını görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kari'a Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O dehşetli ses, o ne dehşetli ses! Nedir o dehşetli ses bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan Haviye'dir. O nedir bilir misin? Yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır, elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten

gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar, ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, İnsanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların mabud

0: Tren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman.

ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
3: Eûzu billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. En'am suresi 160. ayet.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse,

0: Ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vaka Suresi 1 ila 38. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman, dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz, size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler. Ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana

0: yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 268. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Şeytanın vesvesesine değil, Allah'ın sözüne uymak. İnsana dışarıdan gelen ve onu yönlendiren düşünce ve duygular ya Allah tarafından ilham edilmektedir ya da şeytanın saptırma amacıyla fısıldadığı vesveselerdir. Allah'tan güzel duygular ve düşünceler gelir. Bunlarla o, kuluna doğru yolu bulması, iyiyi ve güzeli hayatında gerçekleştirmesi için yardım eder. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlarsa insanoğlunu Allah yolundan uzaklaştırmak için gayret ederler. Örneğin Allah, ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olmamızı emrederken, şeytan fakirlere yardımcı olursak malımızın tükeneceğini fısıldayarak bizi cimriliğe teşvik eder. Bu ayetten almamız gereken mesaj, insan şeytanın vesveselerini değil, Rabbinin buyruklarını rehber edinmelidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Rum Suresi 48 ila 53. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin.

0: Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقد خاب من حمل ظلما.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık, fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Bakara suresinin 285. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz. Rabbimiz, varış sanadır dediler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bütün dinlerde kabul edilmesi istenilen inanç esasları vardır. Bu esasların konusu ve şekli herhangi bir kişi tarafından belirlenemez. İman esaslarının neler olduğu ve kabul edilebilir bir imanın nasıl olması gerektiği Allah tarafından belirlenmiş ve peygamberler aracılığıyla bu esaslar insanlara haber verilmiştir. Kişi bu inanç esaslarının tamamını kabul ederse o dini kabul etmiş olur. Şayet bu esaslardan tamamını veya herhangi birini kabul etmezse o dini kabul etmiş sayılmaz. Allah tarafından gönderilen dini esaslara önce onu tebliğ eden peygamberler inanmıştır. Zira kişinin inanmadığı bir davayı başkalarına aktarmada başarılı olması mümkün değildir. Nitekim İslam'ı tebliğ eden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman esaslarına gönülden inanan ve İslam'ı kabul eden ilk kişidir. Son ilahi din İslam'da yer alan inanç esaslarına imanın şartları denir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere iman esasları 6'dır. Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kaza ve kadere iman etmektir. İslam, iman etmek isteyen bir kişinin Allah'a ve Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gönülden inanmasını, Peygamber Efendimizin Allah'tan getirdiklerinin tamamının doğru olduğunu kabul etmesini şart koşar. Kişi bu esasların tamamına iman ederse İslam'a girmiş, Müslüman olmuş olur. Ancak bu esaslardan tamamını veya herhangi birini kabul etmeyen İslam'ı kabul etmemiş demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikate şöyle işaret edilir. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bu şekilde davranan birinin dünya hayatındaki cezası ancak rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine itilirler.
3: Kırk ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 39. Bölüm. Bu bölümde Yasin suresi 13-83. Ayetler ve Safat suresi 1-163. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

0: ربي وجعلني من المكرمين.
1: Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şeyi indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi, ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi.

0: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
1: Ondan sonra onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik. İndirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti. Sönüp gidiverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi

0: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
1: Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan ekmek ve benzeri yapıp yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinden sular fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da, karanlıkta kalıverirler.
0: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
1: Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider.''

0: Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamızda kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız. Kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
0: Onlara önünüzdekinden ve ardınızdakinden sakının ki rahmet göresiniz denildiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın denildiğinde, inkârcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız, bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken, kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler, ne de ailelerine dönebilecekler.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ

Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her türlü meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rabbinden gelen söz şu olacak: selam size ve ey günahkarlar, siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları, size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nicelerini saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır. Ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de, yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek, oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de, taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?

0: كان حيا ويحق القول على الكافرين.
1: Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkârcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir.

واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.

0: أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: Görmezler mi ki kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Saffat Suresi.

0: فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra dizilmiş olanlara, yanlışları engellemeye çalışanlara ve anmak için okuyanlara andolsun ki, kuşkusuz ilahınız bir tektir. O göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi, güneşin doğuş yerlerinin Rabbidir. Biz yakın semayı yıldızların güzelliğiyle bezedik ve onu her türlü isyankâr şeytani güce karşı koruduk. Onlar artık o yüce topluluğu dinleyemezler. Bölgeden uzaklaştırmak için üzerlerine her yönden atış yapılır.

Ayrıca onlar ahirette de bitmez bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak o yüce topluluktan bir bilgi kırıntısı kapan olursa, onu da delip geçen bir ışık topu kovalar.

Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste. Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Doğrusu sen hayranlık duydun. Onlarsa alay etmektedirler. Kendilerine öğüt verildiğinde gerekli öğüdü almıyorlar. İlahi bir işaret gördüklerinde alaya alıyorlar. Ve bu diyorlar, apaçık sihirden başka bir şey değil. Sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Geçmişteki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de burnunuz yere sürtülerek. Kuşkusuz o bir tek korkunç sesten ibarettir. Bunun ardından onlar şaşkınlıkla etrafa bakıyor olacaklar. Eyvah diyecekler, işte hesap günü. Evet, bu asılsız olduğunu savunduğunuz yargı günüdür. Allah görevlilere buyurur, toplayın o zalimleri, onların yoldaşlarını ve Allah'ın dışında taptıklarını, hepsini cehennemin yoluna sürün ve durdurun onları. Çünkü sorguya çekilecekler. Ey inkarcılar! Size ne oldu ki şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz?

Evet, o gün onlar artık çaresiz boyun eğmişlerdir. Biri diğerine yönelir, karşılıklı birbirini sorumlu tutup suçlarlar. Derler ki, siz, evet siz, bize iyi niyetliymiş gibi görünerek gelirdiniz. Diğerleri, aksine derler, siz inanmış kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir etkili baskımız olmamıştı. Bilakis siz azgın bir topluluktunuz. Sonuçta Rabbimizin hükmünü hepimiz hak ettik. Artık gerekli cezayı mutlaka tadacağız. Sizi saptırdık çünkü biz kendimiz sapmıştık. O gün onlar azap görmede ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız.

يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشربين.

Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse, küstahlık edip kibre kapılırlar. Cinlere kapılmış bir şairin sözüyle ilahlarımızı mı bırakacağız derler. Aksine o gerçeği getirdi. Allah'ın diğer elçilerini de doğruladı. Ama siz o acı azabı tadacaksınız. Ve sadece yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ancak Allah'ın samimi kulları bu cezanın dışındadır. Onlar için belirli bir rızık vardır. Türlü meyveler, onlara nice ikramlarda bulunulacaktır. Nimetlerle dolu cennetlerde, karşılıklı oturdukları tahtlar üzerinde, aralarında kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Bembeyaz, içenlere lezzet verir. İçenlere dokunmaz, ondan sarhoş da olmazlar. Yanlarında da eşinden başkasına bakmayan ceylan gözlü, gün görmemiş güzel tenli kadınlar bulunur.

0: yuhra'un.
1: Cennet sohbetinde birbirine dönüp karşılıklı sorular sorarlar. İçlerinden biri şöyle der: benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen de onaylıyor musun gerçekten? Biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka hesaba çekilecekmişiz, öyle mi? Ve ekler: şimdi dönüp bakar mısınız ona? Sonra kendisi dönüp bakar ve arkadaşını cehennemin ortasında görür. Allah'a yemin ederim ki der, neredeyse beni de mahvedecektin. Rabbimin lütfu olmasaydı ben de şimdi cehenneme getirilenler arasında olacaktım. Ne mutlu bize ki artık bir daha ölmeyeceğiz, değil mi? Önceki ölümümüzden başka ölüm yok. Azap da görmeyeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir kazançtır. Amel sahipleri böylesi bir kazanç için çalışmalıdır. Bu mu daha iyi bir ikramdır, yoksa zakkum ağacı mı? Biz o zakkumu zalimler için bir sınama aracı yaptık. O cehennemin ta dibinde yetişen bir ağaçtır. Tomurcukları sanki şeytanların kelleleri gibidir. Zalimler mutlaka onu yiyecekler. Karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onların yedikleri bu nesnenin üzerine kaynar su karıştırılmış bir içecekleri de olacaktır. Sonunda onların varacakları yer mutlaka cehennem olacaktır. Çünkü onlar atalarını doğru yoldan sapmış olarak buldular. Ama kendileri de çılgınca onların izinden koşuyorlar.
2: وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

0: ثم أغرقنا الآخرين.
1: Onlardan önce de geçmiştekilerin çoğu yollarını sapıtmıştı. Oysa içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Bak şimdi, Allah'ın samimi kulları dışında uyarılanların akıbeti ne oldu? Vakti

0: عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين
1: Kuşkusuz İbrahim, Nuh'un yolunu izleyenlerdendi. O tertemiz bir kalple Rabbine yönelmişti. Babasına ve halkına, "Siz neye tapıyorsunuz?" demişti. "Allah'tan başka bir takım düzmece ilahlar mı edinmek istiyorsunuz? Peki, alemlerin Rabbi ile ilgili düşünceniz nedir?" Sonra yıldızlara şöyle bir baktı. "Ben rahatsızım," dedi. Bunun üzerine diğerleri onu arkalarında bırakıp gittiler. İbrahim gizlice ilahlarının yanına vardı. "Niçin bir şeyler yemiyorsunuz?" dedi. "Neyiniz var? Niçin konuşmuyorsunuz?" Sonra onlara güçlü darbeler indirmeye başladı. Diğerleri öfke içinde koşarak İbrahim'in yanına geldiler. Dedi ki, "Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı. Ötekiler, onun için bir yapı kurun ve

0: orada hazırlayacağınız kuvvetli ateşe atın onu dediler. Böylece onu engellemek için bir plan kurdular. Ama biz onları alta düşürdük. İbrahim, ben Rabbime gidiyorum dedi. O bana yol gösterecektir. Rabbim, bana iyilerden olacak bir evlat ver. Bunun üzerine kendisine akıllı ve edepli bir erkek çocuğu olacağını müjdeledik. Çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, babası ona, yavrucuğum dedi, rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki, babacığım, sana buyrulanı yap. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Her ikisi de ilahi buyruğa teslim olunca ve babası onu yüzüstü yatırınca, ''Ey İbrahim!'' diye ona seslendik. ''Tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz.'' Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı. Biz, oğlunun canına bedel olarak ona iri bir kurbanlık verdik. Onun hakkında İbrahim'e selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. Evet, İyileri işte böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. İyi insanlardan seçilmiş bir peygamber olarak ona İshak'ı da müjdeledik. Ona ve İshak'a bereketler indirdik. Onların soyu içinde iyisi bulunduğu gibi açıkça kendine kötülük edeni de olacaktı.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
0: Musa ve Harun'a da lütuflarda bulunmuştuk. Onları ve kavimlerini büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik ve bu sayede galip çıkanlar onlar oldu. O ikisine açık seçik anlaşılabilen kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Ve onların hakkında Musa ve Harun'a selam olsun ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü ikisi de bizim mümin kullarımızdandı.
1: Ve inne İlyase leminel murselin. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

Kuşkusuz İlyas da elçilerimizden biriydi. Kavmine şirk ve günahtan sakınmayacak mısınız dedi. En güzel yaratanı, sizin de geçmişteki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp Baal'e mi taparsınız? Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden Allah'ın samimi kulları dışında onlar mutlaka cehenneme konulacaklar arasında olacaklar. Onun hakkında İlyas'a selam olsun ifadesi.

0: ifadesini sonradan gelen nesiller arasında devam ettirdik. İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı.
1: وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ

0: عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
1: Kuşkusuz Lut da elçilerimizdendi. Geride kalanlar arasında bırakılan yaşlı bir kadın dışında onu ve bütün ailesini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak ettik. Siz de sabah akşam onların yurtlarından gelip geçmektesiniz. Bunları görüp de aklınızla değerlendirmiyor musunuz?
0: وَاِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ.
1: Kuşkusuz Yunus da elçilerimizdendi. Vaktiyle o, yüklü bir tekneyle ülkesinden kaçmıştı. Kur'a'ya girdi ve kaybedenlerden oldu. Kendisini balık ağzına aldı. Doğrusu o bundan önce kınanacak bir iş yapmıştı. Eğer o Allah'ın şanını yüceltenlerden olmasaydı, kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı. Sağlığı bozulmuş olarak onun ıssız bir kıyıya bırakılmasını sağladık. Üstüne gölge yapması için kabak türünden bir bitki bitirdik. Bir defa daha onu 100,000 ya da daha fazla kişiye elçi olarak gönderdik. Bu defa ona iman ettiler. Biz de kendilerini belirli bir vakte kadar nimetlerimizle yaşattık.
0: فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

0: أَمَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ.
1: Şimdi onlardan şunu cevaplamalarını iste. Kız çocukları Rabbinin de, erkek çocukları mı onların? Yoksa biz gözlerinin önünde melekleri dişi olarak mı yarattık? İyi bilin ki onlar sırf kendi uydurmaları olarak Allah çocuk sahibi oldu diyorlar. Onlar katıksız yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir kanıtınız mı var? Eğer gerçekten doğru sözlüyseniz belgenizi getirin. Onlar Allah'la görülmez varlık türleri arasında da bir soy birliği yakıştırdılar. Oysa bu varlıklar iyi biliyorlar ki kendileri de mutlaka hesap yerine götürüleceklerdir. Allah o inkarcıların isnat ettikleri niteliklerden münezzehtir. Allah'ın samimi kulları başkadır. Onlar gibi davranmazlar. Siz ve taptıklarınız, hiçbiriniz onu, samimi kulu, Allah'a inancı hususunda saptıramazsınız. Ancak cehennemi boylayacak olan başka.
0: Sadakallahul azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yasin suresi 13-83. Ayetler ve Safat suresi 1-163. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İlim elde etmek, okumak, öğrenmek, yüce dinimiz İslam dininin ilk emridir. İlk emri oku olan bir dinin mensubu ve kaleme yemin eden bir Rabbin kuluyuz biz. Yüce kitabımızın farklı ayeti kerimelerinde bizi ilme, öğrenmeye, düşünmeye, kendimizi geliştirmeye davet eden birçok ayeti kerime var. Kulun, insanın ilmi talep etmek için gayret göstermesi önemli. Ama bu gayreti, bu çabayı ilmi elde etmek, bilgiyle buluşmak için bir süreç yönetirken neye dikkat etmesi gerektiğini ifade eden ve ilminin artmasına yönelik bir dua öğretisi de bulunan Taha suresinin 114. ayeti kerimesine bugün beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümdar olan Cenab-ı Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimeye baktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vahyi alırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi ezberleyebilmek için hızlı bir şekilde tekrar ettiğine dair rivayetler vardır. İşte Efendimizin bu

0: haline yönelik bir uyarı, bir hatırlatma ilk olarak ayette önümüze çıkıyor. Ve ayetin birinci anlamı bu. Yani vahyi alırken aceleci davranma. Tabii Peygamberimizin içerisinde bulunduğu vahiy sürecine dair ortaya koyduğu tavra bir uyarı var ama bu aynı zamanda bize, her birimize, bugün bu ayeti okuyan hepimize yönelik bir mesaj da veriyor. O da şudur. İlim, ilim öğrenmek, bilgi sahibi olmak bir sabır işidir. İlimde, ilimle, bilgiyle buluşmada aceleci davranmamak gerekir. Bilginin oturabilmesi, ilme sahip olmak bir süreç gerektirir. Ve sabırla bu süreç tamamlanmalıdır. Şimdi teknoloji çağında biraz bilgiye çabuk ulaşabiliyor gibiyiz ama bu gerçek bir ilme sahip olma ve o ilmi ve bilgiyi hayatımıza, zihnimize taşıma noktasında arzu edilen sonuca maalesef bizleri götüremiyor. İlmin tedrici bir süreci olduğunu, sabırla bu sürecin tamamlanması gerektiğini bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bir diğer ayeti kerimeden anlayabileceğimiz, altını çizmemiz gereken bir diğer husus da kuşkusuz şudur. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler, bize verilen mesajlar, bize gönderilen bilgilerin ortaya çıkması da bir süreç işidir. İlk okuduğunuzda anlayamadığınız ayetleri daha sonraki okumalarınızda anlayabilirsiniz. Bugün yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'de var olan ilme, bilime, bilgiye dair birçok ayeti kerime ifadesinin zaman içerisinde anlaşıldığını görürüz, buna şahit oluruz. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajlarının, anlamının, insana ve dünyaya dair ortaya koyduğu ilke ve prensiplerin ortaya çıkması noktasında da aceleci olma deniliyor bize. Bu bir süreçtir ve süreç içerisinde Kur'an'ın mesajları daha iyi anlaşılıp öğrenilecektir elbette. İlimle buluşmada aceleci olmama uyarısı yapıldıktan sonra ayet-i kerimenin son kısmında bir dua ifadesi var öğretilen. Rabbi zidni ilme, Rabbim ilmimi artır. İlmin kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bizi ilimle, bilgiyle buluşturacak olan O'dur. Öğrenmemizi sağlayacak zihnimizi, aklımızı, zekamızı bize lütfeden Rabbimizdir. Elbette kulun gayreti, çabası, emeği, ilim sahibi olması için önemlidir. İlim sahibi olmak, insanın ortaya koyacağı gayretle mümkündür. Rızık, mal, servet, bunlara dair belki Cenab-ı Allah'ın takdiriyle beklenilen, beklenilmeyen nimetlerle buluşma söz konusu olabilir. Ama ilim sahibi olmak, insanın, kulun, beşerin gayretiyle olacak bir eylem, bir güzelliktir. Kulun gayreti ve çabası önemli ve dinimiz bize bu gayreti emrediyor. En başta söylediğimiz gibi Yüce Kitabımızın ilk gelen ayetiyle de emrolunuyoruz. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde de ilim talep etmenin, öğrenmenin her Müslüman kadına ve erkeğe farz olduğunu bize bildirdiğini biliyoruz. Peygamberimiz sadece sözleriyle değil, uygulamalarıyla da ilmin, bilginin, ilim öğrenmenin önemine dair bize örneklikler bırakıyor. Bedir Harbi sonrasında esir olan insanların salıverilebilmesi için okuma yazma bilenlere 10 kişiye okuma yazmayı öğretme şartını ortaya koyuyor. Bu çok önemli bir derstir bize, bizim hayatımıza dair. Şöyle ki toplumun ilimle buluşması, bilgiyle buluşması, öğrenebilmesi için her fırsatı değerlendirmiş oluyor Peygamberimiz. Bir diğer alacağımız ders, düşmanı olan, dün savaş meydanında harp ettiği insanlara karşısına arkadaşlarını öğrenci olarak oturtuyor Peygamberimiz. Yani ehli küfrün, kafirlerin, müşriklerin, düşmanınızın elinde zihninde bir bilgi varsa onu öğrenebilmek için öğrenci olabileceğimizi anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Onların teknolojisiyle, bilgisiyle buluşabilmek için buna verilen bir ruhsat olarak da bu uygulama yine önümüzde duruyor. İnsanın, kulun gayreti, çabası, emeği çok önemli ama nihayetinde her şey yüceler yücesi Rabbimizin elinde. Kolaylaştıracak olan o, hızlandıracak olan o, bilgiyle buluşturacak olan, zihnimize yerleştirdiğimiz bilgiyi kalıcı kılacak olan o, yüce Rabbimiz. Dolayısıyla işte bu ayeti kerime ilmimizin artması, elde ettiğimiz bilgilerin bir anlamda kalıcı olması için Rabbimize sığınmayı bize öğretmiş oluyor. Cenab-ı Allah öğrenmeyi arzu ettiğimiz güzellikleri kolayca öğrenebilmeyi, öğrendiklerimizle amel edebilmeyi ve ilmimizin, bilgimizin artmasını her birimize nasip eylesin. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. İsra Suresi 44. Ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamdla tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sen de Rabbini hamd ederek tesbih et. Canlı ve cansız yaratılmış her şeyin Allah'ı tesbih etmesi ve ona hamd etmesi iki şekilde açıklanmıştır. Birincisi dille tesbih ki, her şeyin kendi diliyle Hakk'ı tesbih etmesidir. Ayette belirtildiği gibi insanlar bunu anlayamazlar. İkincisi ise halle tesbihtir ki, kainatın işleyişi için Allah'ın koymuş olduğu ilahi yasaklara bütün mahlukatın boyun eğmesidir. Evrendeki her şey Allah'ın mutlak düzeni içinde işlemekte, onu tesbih etmekte, onun varlığına, birliğine, kudret ve hikmetine tanıklık etmektedir. Bu ayetten almamız gereken mesaj, kainattaki her şey Allah'ı tesbih etmekte, kendisine yüklenen bu görevi aksatmadan yerine getirmektedir. İrade ve sorumluluk sahibi insan da aynı şekilde bu görevi yerine getirmelidir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Ashab-ı Kehf. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakimimi mi şaşırtıcı buldun? Kehf suresi 9. ayet. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Onların Tanrı olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Kehf suresi 14 ila 15. ayetler. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Kehf suresi 10. ayet. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Kehf suresi 11. ayet. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. Kehf suresi 25. ayet. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Kehf suresi 17. ayet. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Kehf suresi 19. ayet. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zamanlar insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Kehf suresi 21. ayet. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Kehf suresi 23 ila 24. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf ifadesi bir grup gence verilen isimdir. Bu gençlerin başından geçen bazı olayların anlatıldığı kıssa Kehf suresinin 9 ila 26. ayetlerinde yer almaktadır. Onlar imanlarıyla hayatları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış ve imanlarını seçmişlerdir. Ayetlerde kıssanın geçtiği yer ve zaman hakkında bilgi bulunmaz. Ancak bu konu hakkında aktarılan bazı rivayetler vardır. Ashab-ı Kehf'in Hazreti İsa'dan önce mi yoksa sonra mı yaşadığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak onların putlara tapan Kral Dakyanus döneminde yaşadığı ilgili ayetlerin tefsirinde geçmektedir. kıssanın geçtiği coğrafi mekanla ilgili olarak da çeşitli rivayetler vardır. Kaynaklarda Efsüs veya Ebsüs, Efes ve Tarsus gibi şehir isimleri öne çıkmaktadır. İslam dünyasında da, Hristiyan aleminde de birden fazla noktanın Ashab-ı Kehf'in yaşadığı yer olarak kabul edilmesi, onların yaşadığı tecrübenin geniş kitlelere mal olduğunu göstermektedir. Fakat ayetteki tasvirlerden onun kuzey, kuzeybatı yönüne baktığı anlaşılmaktadır. Çünkü ayette sabah güneşinin mağaranın sağ tarafından doğduğu ve batarken de sol tarafından teğet geçtiği ifade edilmektedir. Ashab-ı Kehf tamlaması ve ashab ve kehf kelimelerinden oluşmaktadır. Ashab, arkadaş anlamındaki sahip kelimesinin çoğuludur ve arkadaşlar, dostlar demektir. Kehf ise dağda bulunan geniş mağara anlamındadır. Buna göre Ashab-ı Kehf tamlaması mağara dostları, arkadaşları anlamına gelmektedir. Kur'an, Ashab-ı Kehf kıssasını tevhid, şirk, iman, küfür, ayet, mucize, dua, vaaz, yeniden diriliş, ahiret, nisyan, unutmak, zikir, anmak, rüşt, reşat, doğru yolu bulmak gibi konu ve kavramlar çerçevesinde anlatmaktadır. Ashab-ı Kehf kıssasını içeren Kehf suresi, müşrikler tarafından peygamberimize sorulan sorulara cevap olarak indirilmiştir. Müşrikler, yaptıkları zulüm ve işkencelere karşın, Müslümanların giderek çoğalması karşısında endişelenmiş ve çaresiz kalmışlardı. Bu çaresizlikle Medine'deki Yahudilere başvuruyorlardı. Bunun amacı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini sorgulamaktı. Nadr bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayt'ı Yahudilere göndermişler. Hazreti Peygamber'in daveti ve bazı sözleri hakkında Yahudi alimlere bilgi vermişlerdi. Yahudi alimler onlara geçmiş zamanlarda mağaraya sığınmış gençleri, yeryüzünün doğusunu ve batısını dolaşmış adamı ve ruhun ne olduğunu Resulullah'a sormalarını söylemişlerdi. Söz konusu soruların ikisine cevap olarak Kehf suresi indirilmiştir. Ancak rivayete göre cevap niteliğindeki bu ayetler hemen sorunun ardından değil, bir süre sonra nazil olmuştur. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah izin verirse demeden, yarın size cevap vereceğim demişti. Bununla birlikte bu rivayeti hem ravileri açısından hem de içeriği bakımından sorunlu bulanlar da vardır. Bu süre sonunda vahyedilen ayetler hem peygamberimize hem de tüm müminlere bir uyarı ve bir tavsiye niteliğindedir. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Zira bir şeyin meydana gelmesi için sadece insanın iradesi yeterli değildir. Allah'ın da onun olmasını dilemesi gerekir. Bu yol gösterme ve uyarılar sebebiyle gelecekte bir işi yapmaya niyet ederken onu Allah'ın iradesine bağlamak, yani Allah izin verirse demek gerekir. İnançları uğrunda fedakarlık yapan gençleri Allah korumuştur. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Kehf suresi 13. ayet. Kehf suresine adını veren kıssada bahsi geçen gençler, Rablerine yürekten inanıp güvenen birkaç yiğittir. Onların yaşadığı yerin kralıysa halkını putlara tapmaları için zorlamaktadır. Onun bu baskıları sonunda toplum putperest olmuştur. Rablerine gönülden bağlanmış bu gençlerin ise buna boyun eğmeye hiç niyetleri yoktur. Onlar şöyle demektedirler: bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirselerdi ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Bu cümleler gençlerin tevhid inancına ne denli içtenlikle ve bilinçle bağlandıklarının göstergesidir. Gençlerin imanlarına adanmışlıkları, Allah'a ortak koşmayarak krala karşı koymaları, onun ve müşrik halkın öfkesini daha da artırır, artık delikanlıları ölümle tehdit etmektedirler. Önlerinde ölmek ya da inkar etmekten başka seçenek kalmayan gençler, imanlarını koruyabilmek için kraldan ve müşrik toplumdan kaçarlar. Şehrin soylu ailelerinden olan bu gençler, sadece yaşadıkları şehri değil, rahatlarını ve geleceklerini de geride bırakmışlardır. Davalarında samimi oldukları için Allah da onların iman ve teslimiyetlerini güçlendirmiş, kalplerine sabır, sebat ve cesaret vermiştir. Yakalanmaları halinde öldürüleceklerini veya dinlerini değiştirmeye zorlanacaklarını bildikleri için içlerinden birinin önerisiyle bir mağaraya sığınırlar. Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Artık onlar mağarada imanları ve Rableriyle baş başadırlar. Orada Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster diyerek içinde bulundukları zor durumdan kendilerini kurtarması için Allah'a dua ederler. Bu gençler Yüce Allah tarafından mağarada yıllarca mucizevi bir şekilde uyutulurlar. Onların mağaradaki uyku halleri oldukça ilginçtir. Güneş doğarken de batarken de onları rahatsız etmez. Zira sabah güneşi sağ taraftan doğmakta ve batıncaya kadar güneş ışınları mağaranın içine düşmemektedir. Akşam güneşi çok kısa bir süre mağaranın kapısından içeri vurmakta, fakat onlar mağaranın ortasında oldukları için bundan etkilenmemektedirler. Bu gençler hiçbir şey yiyip içmemelerine rağmen uzun yıllar yaşamlarını korurlar. Uyku esnasında sağa ve sola dönmeleri sağlanarak çürümekten de korunmuşlardır. Ayrıca Allah Teala onları dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı da korumuştur. Köpekleri de mağarayı korurcasına mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Nitekim mağaranın ağzını bu haliyle gören korkudan hemen oradan uzaklaşırdı. Bütün bunlardan uzun sürecek uykularında gençlerin zarar görmemeleri için gerekli koşulların hazırlanmış olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu durum Allah'ın inanan kullarını nasıl koruduğunun açık göstergelerindendir. Onlar şirk ve zulüm ortamından uzakta tutulmuşlardır. Onlara zulmedenlerin tamamının ortadan kaldırılmasından sonra Cenab-ı Hak tarafından tekrar uyandırılırlar. Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer bütün kıssalar gibi Ashab-ı Kehf kıssası da bir amaca yönelik olarak anlatılmıştır. Yüce Allah bu gençler gibi hidayeti isteyenlerin ve bu uğurda vatanlarını, mevki ve makamlarını terk edenlerin hidayetlerini artırır. Çıktıkları bu kutlu yolda onlara yardımcı olur. Peygamberlerin tevhid davetini kabul eden müminlere tarihin pek çok döneminde müşriklerce eziyet edildiği bilinmektedir. Bu bakımdan Ashab-ı Kehf'in kıssasının vahyedildiği dönem de dikkate değerdir. Nitekim Kehf suresi Mekke döneminin sonlarına doğru indirildiği sırada Kureyşli müşrikler İslam davetini engellemek için Hazreti Peygamber'e ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüşlerdi. İşte Müslümanlar böyle zor bir durumdayken Ashab-ı Kehf kıssası indirilmiştir. Bu süreci yaşayan müminlere her şeye rağmen imanlarında kararlı olup direnmeleri gerektiği, tıpkı Ashab-ı Kehf

bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları da köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Kehf suresi 22. ayet. Ashab-ı Kehf, mağaraya sığınmalarına sebep olan koşullar tamamen değiştikten sonra uykuya nasıl daldırıldıysa öylece uyandırılır. Böylece Yüce Allah'ın eşsiz kudretinin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serilmiş olur. Uyanan gençler, mağarada ne kadar kaldıkları konusunda kendi aralarında konuşmaya başlarlar. Ne olup bittiğini anlayabilmiş değillerdir. Her zamanki gibi bir uykuya daldıklarını düşünmektedirler. Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık derler. Bu konuda tahminde bulunarak ya da tartışarak bir sonuca varamayacaklarını anlayınca, kaldığımız müddeti Rabbimiz daha iyi bilir fikrinde karar kılarlar. Ashab-ı Kehf'in mağarada 300 veya 309 yıl uyuduğu görüşü daha çok kabul görmüştür. Aslında Kur'an açısından gençlerin mağarada ne kadar süre uyutulduklarının veya bu gençlerin sayısının ne kadar olduğunun tartışılması gereksizdir. Çünkü gayba ait bu konuları en iyi bilen Allah'tır. Kesinliği bilinmeyen konular hakkında en iyi Rabbimiz bilir diyerek bilgiyi Allah'a havale etmek imanın gereğidir. Gençler de birimiz şehre gidelim diyerek ne kadar kaldıklarını tartışmak yerine acıkan karınlarını doyurmak üzere harekete geçmişlerdir. Bu yaklaşım insanların kendisine faydası olmayacak veya sonuca ulaştırmayacak tartışmaları bırakmalarını, bunun yerine kendilerini ilgilendiren daha önemli konulara, işlere eğilmelerini öğütler. Gençler bir arkadaşlarını ellerindeki gümüş parayla şehre gönderir. Şehre gönderdikleri arkadaşlarına özellikle temiz ve helal yiyecek alması konusunda uyarıda bulunurlar. Ayrıca onun çok dikkatli davranması gerekmektedir. Aksi takdirde halkın kendilerini taşlayarak linç etmesinden ya da zorla kendi dinlerine döndürmesinden korkmaktadırlar. Gençlerin bu özenleri bir yandan mağaraya sığınmadan önce içinde bulundukları durumun zorluğunu, diğer yandan da onların Allah'a gerçek bir tevekkül içinde olduklarını göstermektedir. Halk, alışveriş için şehre geri dönen gencin elindeki eski para sebebiyle uzun yıllar boyunca mağarada uyutulan delikanlılardan haberdar olur. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğu ve kıyametin gerçekleşmesinde hiçbir şüphe olmadığı bir örnek olay üzerinden insanlara kesin olarak bildirilmiş olur. Burada Allah'ın vaadinden maksat yeniden diriliştir. Çünkü onların uykudaki hali ve sonra uykudan uyandırılma halleri tıpkı öldükten sonra tekrar diriltilenlerin hali gibidir. Ashab-ı Kehf kıssası ölümden sonra dirilmenin canlı bir tasviridir. Surede kimlikleri açığa çıktıktan sonra gençlerin ne yaptıklarına dair bilgi bulunmamaktadır. Ashab-ı Kehf kıssası onların davasına ve hatırasına saygı duyanların, sonraki nesillerin de onlardan haberdar olması için geliştirdikleri düşüncelerden ve kaç kişi olduklarına dair tartışmalardan bahisle sona ermektedir. İnancı uğruna her türlü fedakarlığı göze alan insanlar elbette tarihin her döneminde hayırla anılmayı hak ederler. Olaya tanık olanlar da onların anısına mağaranın bulunduğu yere bir bina yapmak isteği duyarlar. Sonunda yöneticiler oraya bir mescit yapma kararı aldılar. Sonradan gelen nesillerin üzerinde tartışmaya girdikleri bir başka konu, onların kaç kişi olduklarıdır. Ayette bu tartışma şöyle anlatılır. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. Ayetin devamında ise Allah, de ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme buyurarak bu tartışmaya noktayı koymuştur.

onların bu türlü ifadeleri ister tahmin olsun, isterse de bir hakikati beyan etsin, neticede gaybı en iyi bilen Allah'tır. O sebeple Yüce Allah onların bu tartışmasını karanlığa taş atma olarak nitelendirmiştir. Zira bu, Allah bildirmeden kesin olarak bilinebilecek bir konu değildir. Kıssanın genelinden anlaşıldığı kadarıyla, Allah bu konuda teferruata değil, kıssanın mesajına odaklanılmasını istemektedir. Ayetteki şu ifadeler de, gençlerin sayısının değil, ne yaptıklarının önemli olduğunu ifade eder niteliktedir. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Ayetin sonundaki uyarı ise peygamberimize ve onun şahsında tüm insanlara yöneliktir. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Dolayısıyla bu gibi hususlarda vahiy yoluyla aktarılan bilgilerle yetinip bütün gayretin, mesajın özünü kavramaya harcanması esastır. İman küfür mücadelesi öteden beri var olmuştur. İnananlar her devirde zulme uğramalarına rağmen batıl, hakka asla üstün gelememiştir. İnsan şirk başta olmak üzere bulunduğu kötü ortamlardan uzaklaşabilecek yetenektedir. Allah Teala kendi yolunda dosdoğru yürüyen kullarını asla yalnız bırakmamaktadır. Allah'ın bu lütfuna erişmek için de hem fiili hem de sözlü dua gerekir. Ayrıca Allah'ın mutlak kudretine, adaletine ve merhametine sığınarak ve önlemler alarak hakkıyla tevekkül edilmelidir. Vahye iman edip gönülden bağlanan bir kimse, bu vahide kesin olarak bildirilmeyen veya bilindiği zaman kişiye fayda sağlamayacak hususların peşine düşmemelidir. Aksi halde vahiy yoluyla verilmek istenen ders göz ardı edilmiş yahut yeterince kavranamamış olacaktır. Unutulmamalıdır ki her insan günün birinde hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkarılacak ve orada hayatındaki her detaydan hesaba çekilecektir. Ashab-ı Kehf olarak tanıtılan ve kendilerinden övgüyle bahsedilen gençlerin kıssası, başkalarının hayat tecrübelerinden ders çıkarmayı bilenlere bütün bu hakikatleri hatırlatmaktadır. Onlar, imanlarıyla hayatları arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış ve imanlarını seçmişlerdir. Onların bu seçimleri tüm Müslümanlara örnek olacak şekilde Kur'an'da ebedileştirilmiştir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi, "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun." Nuh, "Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun," de. Yine de ki, "Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin." Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, "Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" diyen bir elçi gönderdik. "Azim olan Allah doğru söyledi."

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Değişen Değerler ve Mahremiyet. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak, bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul edendir. Rahmeti sonsuzdur. Hucurat Suresi 12. Ayet. Kur'an-ı Kerim'de kesin bilgi sahibi olmaksızın konuşmak, başkalarının arkasından kırıcı ya da aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmak yasaklanmıştır. Bu iki fiilin bir bakıma tamamlayıcısı olan ve Kur'an'da sadece bu ayette geçen tecessüs kelimesi, ayıp ve kusurları araştırmak anlamındadır. Bu davranışların aynı ayet içinde zikredilmesi, birbirleriyle olan ilişkilerine dikkatimizi çekmekte, tümünün yasaklanması insanın şeref, onur ve mahremiyetini korumaya, aynı zamanda toplumun birlik ve beraberliğine zarar verecek hataları engellemeye yöneliktir. Sevgili Peygamberimizin konuyla ilgili hadisi, bu yasağa uymayanların akıbetini bildirir. Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak bile rezil eder. Allah'ın kulları için belirlediği dinin ahlaki ve hukuki kuralları vardır. Kur'an-ı Kerim'de çerçevesi Allah tarafından belirlenmiş ve hududullah olarak adlandırılmış bu sınırları tecavüz, insana yasaklanmış, sınırların içindeki hareket alanı ise serbest bırakılmıştır. Kur'an'da ilahi ya da beşeri yasakları ifade için kullanılan haram, muharram, tahrim, mahrum ve benzeri kelimeler HRM kökünden türetilmiştir. Aynı kökten türeyen yasaklanmış, korunmuş, dokunulmaz anlamındaki harem kelimesi Allah'ın zatına mahsus ibadet yerleri olarak ayırdığı ve buralara giriş için kurallar koyduğu kutsal toprak parçalarıdır. Bunun için yarattığı varlıkların en değerlisi olan ve kendisine bir şeref atfedilen insanın yaratılışına uygun hareket etmesini sağlayan değerler Allah tarafından belirlenmiş, bunlardan bir kısmı zamanla aile ve toplum yapısına göre şekillenmiştir. Mahremiyet adı verilen ve insanın özel alanı, dokunulmazlığı, gizli kalmasını istediği durumları ifade eden bu kavram, İnsana mahsus fıtratı, şahsiyeti ve şerefi korumayı hedefler. Ayetlerden yola çıkarak mahrem alanları, insanın bedeni, aile içi ilişkileri, gizli konuştukları ve başkalarına tevdi ettiği sırları şeklinde tasnif edebiliriz. İşlenen günahlar da insanın mahrem alanıdır. Bunları ne işleyenin ne de şahit olanın açığa çıkarması uygun değildir. Çünkü bu tür durumların ifşası sonucunda günahın hafife alınması, örnek teşkil etmesi ve yaygınlaşmasına fırsat vermesi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Ancak kul hakkını ihlal eden bir hata, toplumsal suç sayılacağından bunun gizlenmesi uygun değildir. Mahremiyet, sadece bizim dokunulmazlık alanımız değildir. Bu konuda en az kendimiz kadar diğer insanların da hak sahibi olduğunu dikkate almamız gerekir. Bu alanda yapılan bir anket, katılımcıların mahremiyeti ben boyutuyla tanımladıkları, olayı kendilerinin korunmaları gereken gizli alanları olarak vurguladıkları sonucuna ulaşmıştır. Oysa mahremiyet herkes için ortak bir haktır. Bizim özgürlüğümüz başkasının hakkının başladığı noktada biter. O sınırı çiğnemek, girilmesi yasak bir alana girmek demektir ve Hucurat Suresi 12. ayette gizlilikleri araştırmayın şeklinde tercüme edilen yasaklama için İbn Abbas, kardeşinizin ayıbını araştırmayın, Allah'ın onun hakkında gizlediğini öğrenmeyi arzu etmeyin açıklaması yapmaktadır. Günümüz dünyası Allah tarafından yasaklanmış tutum ve davranışların alenen işlendiği, hatta bunun teknolojik araçlar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı bir yapıya sahiptir. Olumlu ya da olumsuz her türlü bilginin yayılışı dijital çağ adı verilen 21. yüzyılla birlikte hızlanmış, hatta kontrolden çıkmış görünmektedir. Normal şartlarda birbirlerinden haberdar olamayacak kitleler, sosyal medya sayesinde birbirlerini tanımakta, bazen dünyanın öbür ucunda işlenmiş bir suça, günaha, bazen yenilen bir yemeğe ya da ziyaret edilen bir mekana şahitlik etmektedir. Üstelik bunların çoğu olayın failleri tarafından irade ortaya konarak paylaşılmaktadır. Bu da Müslüman bilinciyle yaklaştığımızda kaygı ve endişe verici bir ruh haline bürünmemize sebebiyet vermektedir. Özellikle dünya gündemini meşgul eden ve hakkında bir kısım spekülatif olarak tanımlanabilecek açıklamalarla pandemi süreci, kadın ya da erkek üzerinden cinsiyetsizliği teşvik eden oluşumlar, elektronik beyin, insan vesaire gibi haberler, dünya nereye gidiyor sorusunu sıkça sormamıza neden olmaktadır. Bu durumda öncelikli olarak kabul etmemiz gereken değişimin kaçınılmaz olduğudur. Yeni doğan bir bebeğin zamanla bir çocuğa evrilmesi, büyüyüp bir yetişkine dönüşmesi, ömrü uzadıkça bildiğini bilmez hale gelmesi ya da kışın yapraklarını döken bir ağacın ilkbaharda yeniden yaprak vermesi nasıl doğal bir değişimse, insanın bilinç yapısı, duyguları, talepleri ve sorumluluklarının zaman içinde değişim göstermesi kaçınılmazdır. Asıl olan değişime karşı çıkmak değil, insana zarar veren, onun veya kainatın yapısını bozan farklılaşmaya tavır almaktır. Gelişimle doğru orantılı değişime yaklaşımımızla, yaratılışa ve sünnetullah'a, Allah'ın kainata koyduğu yasalara ters olan değişime yaklaşımımız elbette birbirine benzememelidir. Öyleyse geldiğimiz noktada zihnimize takılan sorulara nasıl cevaplar bulacağız? Yeni dünya düzeni adıyla oluşturulan gündemlere pek çoğu değerlerimizle örtüşmeyen ve bir kısmı korku ve kaygı oluşturan haberlere karşı durumumuz ne olmalı? Bize göre bu soruların cevabı Kur'an'ın "Gücünüz yettiği kadar kuvvetli olun" emriyle verilebilir. Yaşadığımız çağın ihtiyacı olan bilgilerle donanımımızı güçlendirir, algılarımızla oynanmasına izin vermez ve kişisel ayarımızı Kur'an ve sünnete uygun biçimde yaparsak, karşılaştığımız sorunların büyük ölçüde üstesinden geleceğimize olan inancımızı asla kaybetmeyiz. Sonuçta hayrın ve şerrin yaratıcısı Allah'tır ve her bilenin üstünde bir bilen olarak Allah kullarına kâfidir.
0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'ın temel konuları.
1: Muhterem dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularını anlattığımız programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün artık son cüz 30. cüzden 3 konuyu aktararak programımızı nihayete erdireceğiz. 30. cüzde Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems, Leyl, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajı, geleceği doğru okuyun ve takva sahibi olun şeklindedir. 30. cüzdeki temel konulardan ilki kıyamet ve ahiret. İlk bölümde bulunan sureler Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, İnfitar, Mutaffifin, İnşikak, Buruç, Tarık, Ala, Gâşiye, Fecr, Beled, Şems ve Leyl sureleridir. Bu surelerde gelecekteki büyük felaket olan kıyamet ve sonrasındaki ahiret hayatı farklı açılardan ele alınmakta, insanlar hesap günü gelmeden önce kulluğa davet edilmektedir. Abese suresinde tebliğin herkese yapılması ve kimsenin küçük görülmemesi mesajı verilir. Bilemeyiz, belki de o tebliğ ettiğimiz kişilerden örnek şahsiyetli bireyler çıkar ve bütün dünyayı değiştirirler. Sonra Tekvir ve İnfitar surelerinde kıyametin dehşeti anlatılmaya devam eder. Mutaffifin suresinde ise ticaret ahlakı ve helal rızık üzerinde durulur. Buruç suresinde zalimler ve sonları ashab-ı uhdud üzerinden izah edilir. Tarık ve Ala surelerinde Allah'ın gücü ve yüceliği hatırlatılır. İnsanlar tevhid inancına çağrılır. Fecr suresinde sıkıntıların yakında sona ereceği ve zalimlerin helak edileceği mesajı verilir. Beled suresinde Mekke'den dünyaya yayılan çağrıya dikkat çekilir. Bu konuda başarılı olmak için infak etmek, bir de iman edip hakkı ve sabrı da tavsiye edenlerden olmak gerektiği açıklanır. Burada bize bir aidiyet ve kimlik bilinci verilir. Şems ve Leyl surelerinde Allah'ın nimetleri ve insanların sorumluluklarına dikkat çekilir. Otuzuncu cüzün ikinci konusu, ikinci başlığı, geçici dünya. Bu ikinci bölümdeki sureler, Duha, İnşirah, Tin, Alak, Kadir, Beyyine, Zilzal, Adiyat, Kariya, Tekasür, Asr ve Hümeze sureleridir. Duha suresi, bir önceki Leyl suresinin devamı niteliğindedir. Bu surede, Allah'ın Hazreti Muhammed'e olan yardımı ve desteği hatırlatılıp, Hazreti Peygamber'in de insanlara ve zayıflara iyi davranması gerektiği belirtilir. İnşirah suresinde Hazreti Peygamber'e verilen nimetlerin anlatımı devam eder. Tin suresinde kutsal bölgelere yemin edilerek insanın mükemmel yaratıldığı anlatılır. Ondan da iman edip güzel işler yapması istenir. Alak suresinde Mekke'de inen ilk ayetler bulunmaktadır. Burada insanın Allah'ın adıyla vahyi okuması ve ilimle başkalarına tebliğ etmesi emredilir. Kadr ve Beyyine surelerinde Kur'an'ın yeryüzüne inmesi ve düşünce zihniyet gelişimindeki misyonu beyan edilir. Zilzal ve Kariya surelerinde kıyamet son defa gündeme getirilir. Dünyanın ve kainatın sonunun büyük deprem, zilzal ve büyük patlama yani Kariya ile olacağı açıklanır. Tekasür suresinde İnsanın hırsının kabre girinceye kadar devam ettiği vurgulanır. Asr suresinde her şeyin geçici olduğu, sadece iman, ameli salih, bir de hakkı ve sabrı tavsiye etmenin kalıcı olduğu belirtilir. Hümeze suresinde ise, peygambere ve Müslümanlara düşmanlık yapan sermayenin ve mülkün, kendisini ebedi kılacağını zanneden kişilere değinilip, bunların hutameden kurtulamayacağı vurgulanır. Otuzuncu cüzün üçüncü başlığı Allah'a kulluk ve yol ayrımı. Üçüncü bölümdeki surelerse Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Leheb, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Fil suresinde Allah'ın yardımı hatırlatılır ve en zor zamanda bile Mekke'yi fil ordusundan koruduğu anlatılır. Kureyş suresinde ise Fil suresindeki nimet karşılığında Arapların cahiliyedeki yöneticileri sayılan Kureyş kabilesinin putlara değil, sadece Allah'a kulluk etmeleri gerektiği açıklanır. Maun suresinde müşrik ve münafıkların insanlara nasıl zulmettikleri ve kulluğu terk ettikleri anlatılır. Kevser suresinde Müslümanlardan o dönemdeki müşriklerin hatalarına düşmemeleri, kulluk edip cömert davranmaları istenir. Kafirun suresinde bir yol ayrımına gidilir. Müslümanların hiçbir zaman Allah ile birlikte putlara tapmayacakları, şirk koşmayacakları mesajı verilir. Nas suresi tek parça halinde inen en son suredir. Veda haccı sırasında Mekke'de inmiştir. Burada Allah'ın yardımı gelip zafer, fetih gerçekleştiğinde şımarmamak ve insanlara zulmetmemek, istiğfara davet etmek gerektiği belirtilir. Tebbet suresinde ise Mekke'deki ilk tebliğ günleri hatırlatılır ve Ebu Leheb dahil müşriklerin saldırıları ve beddualarının fayda vermediği, bilakis kendilerine zarar verdiğine işaret edilir. İhlas suresinde tevhid inancı son defa hatırlatılır. Felak ve Nas surelerinde tüm kötülüklerden, kötülüklerin sebebi olan insan ve cin şeytanlarının şerrinden Allah'a sığınmayla Kur'an tamamlanır. Allah, Kur'an'ın başından sonuna kadar her konuda doğruyu söyledi. Evet muhterem dinleyicilerimiz, 30 cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Hoşça kalın.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Otuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebe suresinden Nas suresine kadar 37 sure yer almaktadır. Bu cüzdeki İnşikak suresi 21. ayet ve Alak suresi 19. ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

فقتره أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشمس

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ile hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlularımıza ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi ıslah eyle ya Rabbi. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah'ım, gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytanın bozguncu telkinlerinden sana sığınırız Allah'ım. Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat ya Rabbi. Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah'ım bizi yolunu şaşıran ve şaşırtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Bu yüzden rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım, senden rahmetini dileriz. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup senden af dileyen seçkin kullarından eyle. Allah'ım, bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla. Çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme Allah'ım. Ya Rabbi, bütün işlerimizin sonunu hayır eyle. Dünyada rezil olmaktan, ahirette de azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, bizi birlik ve doğruluk üzere yaşat. Aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir. Kalplerimizi aynı görüş ve düşünüş halkası içerisinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, sana ibadet ve taatten ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri verdiğin nimetlere karşı şükür borcunu yerine getiren, nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle. Üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah'ım. Allah'ım son nefeste ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Hazreti Adem'den Hazreti Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelip geçen bütün peygamberani azam ve Resul-i Kiram aleyhimussalatu vesselam hazretlerinin ervah-ı pak-ı tayyibelerine hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Âl-i ezvac-ı tahirat, ashab-ı güzin, ensar ve muhacirin, tabi'in, tebe-i tabi'in, e'imme-i müçtehidin, redvanullahi teâlâ aleyhim ecma'in hazretlerinin de ervah-ı pak-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen vasıl eyle ya Rabbi. Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kamilin, meşayih-i vasilin, sulaha-i salihin, evniya-i şakirin, fukara-i sabirin, guraba-i muslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemii hamele-i Kur'an-ı Kerim, nevvarallahu merakidahum ve cealel cennete me'vâhum efendilerimizin de ervah-ı pâk-ı tayyibelerine hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Velhasıl şu ana kadar dar dünyadan dar-ı ukbaya irtihal ve intikal eden bütün müminin-i müminat, müslimin-i müslimat, masumin-i masumat, mazlumin-i mazlumat, kâffe-i ehli imanın da ruhlarına hediye eyledik, sen kabul eyle ya Rabbi. Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi İslam'a bağla. Bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür ya Rabbi. Bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna erdir. Dünyada mekansız, ahirette imansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi, Habibin Muhammed Mustafa, kitapların, bütün sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine, bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme, dualarımızı kabul eyle. Ya gafuru ya gaffar. Amin, amin, amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خيرلرن فتحي شرلرن دفئي أهل إيمان

0: Selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, ümmeti Muhammed'in selameti için. El-Fatiha.
1: Nebe Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın, yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayda altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler, orada ne bir boş söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Nâziât Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun, batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzlükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün şiddetle sarsan sarsar, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz? Çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar. Ve ekliyorlar, o zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. De ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra mücadele etmek üzere sırt çevirdi. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak. Ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde, dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Suratına astı, yüzünü çevirdi. Çünkü ona gözü görmeyen biri gelmişti. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacaktı. Yahut o öğüt alacak da öğüt kendisine fayda verecekti. Sense kendini her şeye yeterli görenle ilgileniyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Ama gönlünde Allah korkusu taşıyarak koşup sana gelenle ilgilenmiyorsun. Hayır, şüphesiz bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O mukaddes sayfalardadır. Yüce makamlara kaldırılmış tertemiz sayfalarda. Seçkin ve erdemli elçilerin ellerinde. Kahrolası o insan, ne kadar da inkârcı. Bir düşünse Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Nihayet onun canını aldı ve kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek. Hayır, insan Allah'ın emrettiğini yapmadı. İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Biz bolca su indirdik. Sonra toprağa uygun şekilde yardık. Oradan ekinler bitirdik. Üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, gür ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar, sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün bir takım yüzler ışık saçar, güleçtir, müjde almıştır. Bir takım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş, kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır, yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötülerse kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Onlar o büyük günde, ki işte o gün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna çıkacaklar, diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı? Doğrusu şudur ki, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccin nedir bilir misin? O kaydedilmiş bir defterdir. Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline. Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır. Oysa onu haddi aşan günahkardan başkası inkar etmez. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu şudur ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır. Ve gerçek şu ki onlar o gün elbette Rablerinden mahrum kalacaklardır. Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara, işte inkar etmiş olduğunuz cehennem budur denilecektir. Hayır, hayır, şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyindedir. Bilir misin nedir illiyyin? O, Allah'a yakın olanların görüp durdukları ameller kaydedilmiş bir defterdir. İyiler elbette nimet içindedirler. Koltuklar üzerinde oturup seyrederler. İlahi lütufların sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş, mührü de misk olan nefis bir içki sunulur. Yarışanlar, işte bunlar için yarışsınlar. O içkinin karışımı tesnimden, yani Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktandır.

Günahkarlar dünyada iman edenlere gülüp dururlardı. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerine kaş göz ederlerdi. Sonra kendi çevrelerine dönerken neşe içinde dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde bunlar gerçekten doğru yoldan sapmış kimseler derlerdi. Oysa onlar müminleri koruyup gözetmekle görevlendirilmiş değillerdi. O günde müminler kafirlere gülecekler. Koltuklarına kurulup kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye etrafa bakacaklar. İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığında ve Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, yer dümdüz edildiğinde ve içindekileri atıp boşaldığında ve o da Rabbine boyun eğip gerekeni yaptığında, ey insan, sen Rabbine doğru büyük bir çaba içindesin. Sonunda kuşkusuz ona kavuşacaksın da. Kime kitabı sağından verilirse, hesabı kolay bir şekilde görülecektir. Ve sevinç içinde yakınlarına dönecektir. Kime de kitabı arkasından verilirse, eyvah diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o, dünyadayken yakınları arasında neşeliydi. Zira o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, tam tersi. Rabbi onu şüphesiz görmekteydi. Hayır, hayır, yemin ederim o şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman aya ki, siz halden hale geçeceksiniz. Durum buyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu zaman saygıyla yere kapanmıyorlar. İnkarcılar tam aksine gerçeği yalanlıyorlar. Oysa içlerinde gizlediklerini Allah çok iyi bilmektedir. Onlara şiddetli bir azabın haberini ver. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başkadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öc aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de, sonra tevbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki, başta yaratan da, sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin? Karanlığı delen yıldızdır. Hiç kimse yoktur ki başında bir

gözetleyeni bulunmasın. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. O atılan bir sudan yaratıldı. O su bel ve göğüs kafesi arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar yaratmaya elbette kadirdir. Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün. Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki, Kur'an hakla batılı ayıran bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Onlar bir tuzak kuruyorlar. Ben de bir karşı plan hazırlıyorum. Sen o inkarcılara süre ver. Onlara biraz zaman tanı. Âlâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tenzih ederek an. Yaratıp uygun şekil veren, ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren, yeşil bitkileri çıkartan, sonra onları kapkara bitki kalıntısı haline getiren Rabbinin. Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın. O açık olanı da bilir, gizli olanı da. Sana kolaylık ve huzurun yollarını açacağız. O halde öğüt ver. O mutlaka fayda sağlar. Allah'tan korkan öğüt alacaktır. Ebedi mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur. İşte en büyük ateşe girecek olan odur. Sonra orada ne ölür ne de yaşar. Doğrusu arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Orada durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin,

her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığındaysa, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan, keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara, hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O, hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o, sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna. Işığı onun ardından geldiğinde aya. Onu dünyayı aydınlattığında gündüze. Onu karanlıkla örttüğünde geceye. Göğe ve onu kurana. Yere ve onu yayıp döşeyene. Nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun bürüyüp örttüğünde geceye, aydınlandığında gündüze, erkeği ve dişiyi yaratma fiiline,
elbette çabalarınız farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz onu işin kolayına yönlendiririz. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Kabir çukuruna düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez. Doğru yolu göstermek bize aittir. Şüphesiz ahiret de, dünya da bizimdir. Böylece alev alev yanan bir ateşe karşı sizi uyarmış bulunuyorum. O ateşe ancak gerçeği yalan sayıp sırt çeviren isyankâr kişi girer. Malını Allah yolunda verip arınan takva ehli ise ondan uzak tutulur. Onun üzerinde birine ait olup karşılığı verilecek bir lütuf yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Bu hoşnutluğa da mutlaka erecektir. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine. Kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak. Sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin kalbini açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Ve senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var. O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ve yalnız Rabbine yönel. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun incire ve zeytine, Sina dağına ve şu güvenli şehre. Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Artık bu kanıtlardan sonra ey insan, seni dinin asılsız olduğu sonucuna götüren şey nedir? Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku, kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı, ya o kul doğru yoldaysa? Yahut günahtan sakınmaya çalışıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm, ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz.
O yalancı

günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, kendilerine açık kanıt, Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfaları okuyan bir elçi gelinceye kadar bulundukları durumdan ayrılacak değillerdir. O sayfalarda dosdoğru hükümler yer almaktadır. Ehli kitap ancak kendilerine o açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Doğru dinde işte budur. Ehli kitaptan ve müşriklerden hakkı inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en kötüleri onlardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altından ırmaklar akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu, Rabbini sayıp ondan korkanlar içindir. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer bütün haberlerini Rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O mal sevgisine aşırı derecede kapılmıştır. O bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Kâriyâ Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O korkunç ses, o ne dehşetli ses, o korku salan sesin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür. Kimin tartılan amelleri ağır gelirse, işte o mutlu bir hayat içinde olur. Amelleri hafif olana gelince, onu kucaklayacak olan haviyedir. O nedir bilir misin?
yakıp kavuran bir ateş. Tekâsür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp durmuş olan herkesin vay haline. O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş ateşi, uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin filin yanındakilere neyi nasıl yaptığını görmedin mi? Onların planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran, sürü sürü kuşlar salmadı mı? Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulundu. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan ve yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Vay haline o namaz kılanların ki, onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Onlar halka gösteriş yaparlar. Hayra da engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkarcılar! Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek şanının yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o, tevbeleri çok...

O kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı başka şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da, boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, tektir. Allah Samet'tir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden olsun, insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Malik ve Hakimine, insanların Mabuduna sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi. Nebe suresinden Nas suresine 37 surenin yer aldığı 30. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, sesimizin ulaştığı, şu anda kulağına bu ses giden aziz Kur'an sevdalıları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ankara'dan, Diyanet Radyoları stüdyolarından, Kur'an Hocası programından, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyor ve dersimize başlıyorum. Efendim, bugünkü dersimizde yine İnfitar suresinden okuyacağız. İnfitar suresinin son 4 ayeti kerimesi. Evet, İnfitar suresinin son 4 ayeti kerimesi. Yani 16 ila 19. ayetler. Okuyacağımız ayetler olacak. Yine birlikte 3 defa tekrar ederek programımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Beraber devam ettiriyoruz tabii ki. Sadece ben okumuyorum, sadece size de bırakmıyorum. Birlikte yol alıyoruz. Allah razı olsun. Ne güzel bir yol arkadaşlığı ki Kur'an-ı Kerim'i okurken birlikte hareket ediyoruz. Değil mi aziz dostlar? Ne güzel bir yol arkadaşlığı. Ne güzel bir birlikte yürüme. Allah'ın kelamının rehberliğinde, onun gölgesinde, onun faziletiyle, onun güzelliğiyle yürümek. Ne kadar güzel bir yol arkadaşlığı, Kur'an okuma arkadaşlığı. Evet kıymetli dostlar, okuyacağımız ayetler 586. sayfada yer alıyordu. Evet, 3 defa okumak üzere

Buyurun, başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Ayet-i kerimeleri okuduk. Şimdi bu ayetlerde dikkate alacağımız harfler ve usuller neler bakalım.
0: Ve mâ hum.
1: Bakınız, vav ile başladık, dudakları öne çıkararak.
0: Ve. Ve mâ hum.
1: Mim'de bir elif miktarı meddi tabii var.
0: Ve mâ hum anha.
1: Hum a derken burada izhar var. Anha derken de izhar var. Dikkat buyurun. O harfler diğerlerine hiç dokunmuyor. Yani hım mimi ayrı okuyoruz. An derken nunu ayrı okuyoruz. Kendisinden sonrakine hiç dokunmuyor. Onlara katılmıyor. Onun için izhar oluyor.
0: Ve mâ hum anha bigâibin.
1: Bakınız. Gâi derken burada aynı kelimede yer alması itibariyle hem met harfinin hem sebebi meddin, hemzenin aynı kelimede yer alması itibariyle meddi muttasıldır. Dört elif miktarı kadar uzatma hakkımız var. Devam ediyoruz bir sonraki ayeti kerimeye.
0: Ve mâ edrâke.
1: Burada da mâ ayrı bir kelime. Edrâ derken buradaki hemze de ayrı bir kelimenin başında yer aldığı için ayrı kelimelerde oluşması itibariyle meddi munfasıl. Artık hem tabirlerin hem anlamlarının hem okuma usullerinin neler olduğunu hepimiz öğrendik diye kabul ediyorum ben takipçilerin. Ama ilk defa duyanlar tekrar tekrar duyduklarında konuya daha iyi vakıf olacaklardır. Onu da hatırlatalım. Tatbikattan da onu görecekler.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
1: Medlere dikkat ediniz lütfen. Meddi tabii bir elif. En son durduğumuz eddin kelimesinde meddi arız olduğu için bir elif miktarı ya da daha çok uzatabiliyoruz. Yine benzer kelimelerin yer aldığı sadece sümme kelimesi başa gelerek
0: sümme مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
1: Bakın burada sadece sümme kelimesi.

0: açıktan okuyoruz izhar ile yani. Temliku. Bu tutma değildir kıymetli dostlar. La temliku. Bakın tem derken alim derken nasıl mimi açıktan okuyorsak burada la temliku mimi açıktan okuyoruz. Yoksa tutmayla karıştırmayalım. Tutma olsa şöyle olurdu ki tabii caiz değildir öyle bir okuyuş. La temliku. Tutma bu. Halbuki biz ne yaptık? La temliku. Mimi okuduk devam ediyoruz. Nefsülli nefsin. Burada idgamı bilahun ne ile tutmadan geçiyoruz. Li nefsin şey'e. İhfayı yaptık. Li nefsin şey'e. Vel emru yevme izin lillah. Yevme izin lillah. İdgam bilahun ne var? Tenvinden sonra lam geldiği için. Tabii ki hem idgam ediyoruz ama hem de tutmuyoruz bakınız. İdgam ediyoruz ama tutmuyoruz. Yevme izin lillah. Lillah da ne kadar o şeddeli lamı göstermemiz gerekiyorsa yevme izillil derken yevme izilli işte burası da o kadardır. Tutulmayacağının açıkça ifadesidir. Evet kıymetli dostlar, ayet-i kerimelerle ilgili açıklamayı yaptık. Şimdi de bu ayetleri bir kez daha okuyor ve programı birlikte kapatıyoruz inşallah. Okuyoruz buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.

0: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, bugünlük de dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an hocası dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kıyamete hazırlık. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Nebe Suresi 39 ve 40. Ayetler. Yüce Allah bizleri yaratmış ve dünya hayatında belli bir süreye kadar kalmamızı dilemiştir. Dünya hayatını iyi değerlendirdiğimiz zaman ebedi hayatta mutlu oluruz. Zira dünya hayatı ahirete kıyasla hiç mesabesindedir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ne ekersek orada onu buluruz. İnsan dünya hayatını iyi değerlendirsin ve ahirete de hazırlık yapsın diye Allah Teala peygamberler göndermiştir. Peygamberler, kendileri bizzat yaşayıp örnek oldukları gibi, insanları iyi olmaya ve iyilik yapmaya teşvik etmişler, kötü olmaktan ve kötülük yapmaktan sakındırmışlardır. İnsanlar kendi seçimlerini kendileri yaparlar. Dileyen doğruyu seçer, dileyen yanlış yola sapar. Herkes kendine verilen iradeyi istediği yönde kullanır. Kişinin yaptıklarından sorumlu olması için bu seçim hürriyeti şarttır. Aksi halde insanların sorumlu tutulması anlamsız olurdu. İnsan hür iradesiyle tercihte bulunduğuna göre sonuçlarına da katlanmalıdır. İnsanlardan birçoğu peygamberlerin yapmış olduğu çağrıya olumsuz karşılık vermişlerdir. Ayet-i Kerime bu gerçeği şöyle vurguluyor. Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe Suresi 28. Ayet. Konu başında zikrettiğimiz ayetlerde bize şu mesaj veriliyor. Ahiretin gerçekleşeceğinde şüphe yoktur. Rabbiniz haktır. Dininiz haktır. Kitap haktır. Peygamber hak ile gönderilmiştir. Kıyamet ve mizan yakındır. Bunun böyle olduğunu öğrendikten sonra Rabbinize dönün. Kim kurtuluşa ermek istiyorsa Kur'an ve sünnete tabi olsun. Gerçek bir iman ve ameli salihle Rabbinin yoluna girsin. Onun lütfunu elde etmek ve cezasından uzaklaşmak için çalışsın. Kafirlerse yakın bir azapla uyarılmaktadır. Onun vuku kesin olduğu için yakın sayılmıştır. Her gelecek aslında yakındır. Nitekim şu ayette de bu manaya işaret edilmektedir. Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Nâziât Suresi 46. Ayet. O gün insan ne yapıp yapmadığına bir bakar. Herkes orada hazırladığı hayır ve şerri bulacaktır. Mü'min, ben bunu ümit ediyordum diyecek, ancak Allah'tan gelen gerçekleri gören kafirse, eyvah, benim halim ne olacak? Keşke ben de toprak olan şu hayvanlar gibi olsaydım. Keşke topraktan yaratılan Adem aleyhisselamı kendime örnek alsaydım. İnsana yaraşır davranışlarda bulunsaydım gibi ifadelerle pişmanlığını dile getirecektir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Ali İmran Suresi 30. Ayet. dünyaya olduğundan fazla kıymet vermemeliyiz ve zayıflığımızın farkında olmalıyız. Neticede her nefis ölümü tadacak, yaptıklarının ve sorumlu olup da yapmadıklarının hesabını verecektir. Yüce Allah katında asıl değere tabi olan fiziki yapımız, makamımız, çevremiz ve mal varlığımız değildir. Bu gibi değerler dünyada kalır. Önemli olan bizim nasıl inandığımız, ne tür davranışlarda bulunduğumuz ve Allah'ın rızasını kazanmak için neler yaptığımızdır. Ahiret için ne hazırladığımız, amel sandığımıza neler koyabildiğimizdir. Konuyla ilgili Kümeyl bin Ziyad'ın anlattığı şu hadise çok manidardır. Bir gün Ali bin Ebu Talip'le gezintiye çıktık. Mezarların bulunduğu alana vardığımızda kabristana yönelerek, "Ey kabir halkı, ey çürümüş ahali, ey yalnızlık mensupları, sizde ne haberler var? Bizdeki haberler şunlar: mallarınız bölüşüldü, çocuklarınız yetim kaldı, eşleriniz kocaya vardı, kocalarınız yeni eşler aldı. Bizdeki haberler bunlar. Sizden ne haber?" dedikten sonra bana dönerek, "Eğer onlara cevap için izin verirse, azığın hayırlısı, Allah korkusudur derler," diyerek ağladı ve şöyle dedi: "Ey Kümeyl, kabir amel sandığıdır. Ölünce orada neler sakladığını anlarsın. Yukarıda zikrettiğimiz Nebe suresinin son iki ayeti, insanların kıyamet gününde iki gruba ayrılacağına delalet ediyor. Allah

0: Allah'ın rızasına ve ikramına nail olacak müminler grubu ve Allah'ın rahmetinden uzak, azap içinde olan inkarcılar grubu. Rabbimizin rızasına ve ikramına nail olabilmek için yaşamakta olduğumuz şu dünya hayatını iyi değerlendirmeliyiz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın.

0: olmasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine, ey Musa! Diye seslenildi. İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: Yirmi dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin meali yer almaktadır.
2: Mülk suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan. Göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim ceza da nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
3: Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverirse size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse söyler misiniz? İnkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor. Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir?
4: Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nun, kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye

sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Sizde ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara. İçlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok, o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketleri asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kafirler içinde derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz.

Ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar? Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla. Biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları. Kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını artırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dilediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını artır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltemeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar? Bilemem. Gaybı O bilir. Gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel.
Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları haline alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O, sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, İçinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir. Ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sûra üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o, ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür.
Hayır, hayır, öğüt almazlar.

Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki? Adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla. Ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah, dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyame Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır, ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak, bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka asılıp tutunan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki,
insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nufteden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet, biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince, onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmayın.

0: yapmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
1: Mülk, kalem, haka, meariç, nuh, cin, müzzemmil, müddessir, kıyame, insan ve mürselat surelerinin yer aldığı 29. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette güzel ahlak.
2: Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 148. ayette şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah, doğru söyledi. Tecessüs, bir kimsenin öğrenilmesini istemediği özel durumunu merak edip araştırmaktır. Başkalarının kusur ve mahremiyetini soruşturmaktır. İnsanların ayıplarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Tecessüs, sadece kişinin ayıplarını araştırmak değildir. Ayıp olmayan, fakat kişinin yine de başkalarının duymasını istemediği, toplumdan gizlediği hal ve davranışların araştırılmasını da içine alır. İslam, tecessüsü yasaklar. Tecessüsün yasaklanması, özel hayatın saygınlığını korumaya yönelik bir tedbirdir. Kişinin elinde olmayan sebeplerle başkasının ayıp ve kusurlarına şahit olması durumunda bile onları örtmesi, İslam'ın bizlerden istediği bir davranıştır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul başka bir kulun ayıbını dünyada örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyurarak ayıpların üzerinin örtülmesini ve böylece gizli kalmasını bizlere tavsiye etmektedir. Tecessüs ve kötü zan gibi ahlaki zayıflıklar, insanlar arasındaki güven, sevgi ve saygıyı yok eder. Kin, nefret, düşmanlık gibi İslam dininin ruhuyla asla bağdaşmayan durumlara neden olur. Oysa İslam dini, müminler arasındaki kardeşliği bizlere eşsiz örneklerle sunar. Bu kardeşlik, bir bedenin uyum içinde çalışan organları gibi tek vücut olabilen bir kardeşliktir. Bu kardeşlik, bir binanın birbirine kenetlenmiş yapı taşları gibi sapasağlam bir kardeşliktir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tecessüsün bırakılıp bunun yerine kardeşlik bağlarının pekiştirilmesini şu sözleriyle bizlere öğütlemektedir. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbirinizin özel hallerinin peşine düşmeyin. Birbirinize kıskançlık beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize karşı kin beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. Ayet-i Kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderir.

derip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 214. ayetin tefsiri. İslam'ın başlangıç yıllarında inkarcıların baskılarından bunalan müminleri hem teselli etmek hem de uyarmak maksadıyla indiği rivayet edilen bu ayette müminlere nihai başarının iyilikler uğrunda gösterilecek özverilere bağlı olduğu şeklindeki ilahi yasa hatırlatılmaktadır. Bir önceki ayette Allah Teala'nın müminlere hakkı gösterdiği, bildirdiği, onları sırat-ı müstakime yönelttiği belirtilmişti. Fakat bu işin başlangıcıdır. Geçmişteki ümmetlerden bazıları nefislerinin kıskançlık, kin ve benzeri olumsuz duygularına kapılarak kutsal kitapları ve dolayısıyla dinleri konusunda derin ihtilaflara düşüp dalalete saptıkları gibi bazıları da yoksulluk ve sıkıntılarla denenmişler, sonuna kadar imanlarında sebat edenler, Allah'ın yardımının geleceği konusunda ümitlerini yitirmeyenler, gösterdikleri sabır ve dayanıklılıkla hem onun yardım ve desteğini hem de cennetini kazanmışlardır. Bu Allah'ın bir kanunudur. Şu halde İslam ümmeti de gerektiğinde bu tür sıkıntılardan geçeceklerdir. Nitekim eski peygamberler ve onların ümmeti

ettikleri gibi Hazreti Muhammed ve onun ashabı da imanlarını ve kutsal değerlerini rahatlarının üstünde görmüşler, bu değerleri koruma ve güçlendirme uğruna maddi ve bedensel yararlarını sonuna kadar feda etmeyi göze almışlar, büyük acı ve sıkıntılara katlanmışlardır. Allah'ın rahmetinden asla ümitlerini kesmemişler, aksine Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye sarsılmaz bir imanla onu bekleyerek, şartların gerekli kıldığı yöntemlerle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bir yoruma göre onlar, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye yakarırken, Allah'ın kendilerini düşmanları karşısında yenilgiye uğratmayacağına inandıkları için, muhakkak ki Allah'ın yardımı yakındır diyerek, sordukları soruyu yine kendileri cevaplamışlar, ''Ya Rabbi, vaadine güvendik, dayanıyoruz.'' demişlerdir. Nihayet, ormanlık arazinin yağmur bulutlarını çekmesi gibi, onların bu büyük imanları, sabır, sebat ve fedakarlıkları da Allah'ın yardım ve desteğini üzerlerine çekmiştir. Böylece hem dünyada zafere ulaşıp Müslümanlıklarını yaşatmışlar, İslam'ı güçlendirmişler, hem de cennete girmeye hak kazanmışlardır. Hatta içlerinden bazıları daha hayattayken cennetle müjdelenmişlerdir. Bakara Suresi 215. Ayetin Meali. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Bakara Suresi 215. Ayetin Tefsiri. Surenin bu ve bundan sonraki ayetleri, geçmiş dönemlere ait ibret verici iki anekdot dışında, ibadet, ahlak ve muamelata ilişkin düzenlemeler getirmekte, hükümler koymaktadır. İlk hüküm, mali yardımda kimlere öncelik verileceğine ilişkindir. Sözlükte malı harcama, tüketme anlamına gelen infak, ahlaki bir terim olarak genellikle Allah rızası için çeşitli hayır yollarında harcamada bulunma, muhtaçların nafakasını sağlama anlamını ifade eder ve bu anlamıyla zekat, fıtır sadakası gibi zorunlu mali ibadetler yanında sadaka türünden gönüllü hayırları da içine alır. Ayette infak kelimesi özellikle bu son anlamda kullanılmış, bağlayıcı olmamakla birlikte bu tür gönüllü harcamalar için ihtiyaç sahibi olmaları şartıyla en yakın akraba olan ana babadan başlamak üzere bir düzenleme getirilmiştir. Sözlükte hayır kelimesi genellikle iyi, iyilik veya en iyisi, daha iyisi manasında ve şerrin zıttı olarak kullanılır. Eski sözlüklerde hayır, akıl, adalet, fazilet, yararlı nesne gibi herkesin arzuladığı şey diye tanımlanır. Hayır kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 176 defa tekrar edilmekte, bunlardan ismi taftil olmayanlar, İçinde geçtikleri ayetin konularına göre az çok farklı anlamlarda kullanılmakta olup, bütün bu anlamları iyi, güzel, değerli, faydalı ve arzulanır şeyler şeklinde oldukça kapsamlı bir tanımda toplamak mümkündür. Bu kapsam genişliği, hayrın birçok ayette çeşitli menfi içerikli kavramların zıddı olarak kullanılmasından da anlaşılmaktadır. Bu zıtların en yaygın kullanılanı şer kelimesidir. Ayrıca edna, yani en aşağı, en değersiz, su, kötü, çirkin, seyyiye, kötülük, günah, ism, günah, dur, zarar, fitne, bela, darlık kelimeleri de hayırla birlikte ve onun zıddı olarak geçer. Bütün bu kullanımları iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Konumuz olan ayetin de içinde bulunduğu iki bölüme giren ayetlerde, hayır kavramı daha çok mal, servet, bolluk gibi maddi imkanlar veya daha genel olarak her türlü maddi ve manevi nimetler için kullanılmıştır. Taberi son ayeti açıklarken, Araplar malı hayır diye isimlendirirlerdi der. Hayır yine maddi anlamlarda fakat refah, bolluk, zenginlik gibi daha geniş kavramları ifade edecek şekilde de geçer. Kur'an'da nimet kabilinden olan daha soyut şeylerin de hayır kelimesiyle ifade edildiği görülür. Bu cümleden olmak üzere hayır, Allah'ın kullarına özel nimeti olan vahiy ve Kur'an yerine de kullanılmıştır. Takva sahiplerine, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur.
Onlar da hayır indirdi derler mealindeki ayette hayrın vahyin yerine kullanıldığı daha belirgin olarak görülmektedir. İkinci bölüme giren ayetlerde hayır kelimesi salih amel gibi kavramlara yakın anlamlarda olmak üzere her türlü iyi tutum ve davranışların ahlaki değerini belirtmek üzere kullanılır. Kur'an genellikle insanın aslında ahirette kendisi için faydalı olacak bütün iyilikleri hayır diye isimlendirir. Hayır ve şer kelimeleriyle aynı kökten diğer kelimeler Kur'an-ı Kerim'deki anlamlarıyla pek çok hadiste de geçmektedir. İslam düşüncesinde hayır ve bunun zıddı olan şer hem ontolojik hem de ahlaki kavramlar olarak kullanılmış, her iki yönüyle de daha çok kelamcılar ve filozoflar tarafından işlenmiştir. Ancak kelamcılar konuyu genellikle hüsn ve kubuh terimleriyle ve ahlaki boyutuna ağırlık vererek ele alırken, filozoflar hayır-şer terimlerini tercih etmişler ve konunun metafizik yönüne ağırlık vermişlerdir. Yine İslam düşüncesinde şerrin varlığının inkar edilemediği aksine, ehl-i sünnet inancında olduğu gibi hayırla birlikte şerrin de kader ve kaza planı içerisinde değerlendirildiği görülür. Yaygın düşünceye göre de aslında hayır gibi şer de evrensel planda Allah'ın takdiridir ve kazasına bağlıdır. Ancak mutlak hayrın aksine mutlak şer mevcut değildir. Yani şer bir tür eksikliktir. Varlıklarda şer diye bilinen durumlardan her biri bir şeyin yokluğuna sebep olan şerden ibarettir. İslam düşüncesinde hayır ve şer problemi geniş ölçüde iyimser bir yaklaşımla ele alınmıştır. Konuya felsefi yöntemle ilgili yaklaşan alimlerden biri olan Cahiz, başlangıcından itibaren dünya düzenini hayırla şerrin, faydalıyla zararlının iç içe bulunuşuna bağlar. Cahiz'e göre eğer dünyada yalnız şer bulunsaydı bütün varlıklar helak olurdu. Aksine eğer sırf hayır bulunsaydı o zaman da bir yükümlülük düzeninden söz edilemezdi. Ayrıca şerden kurtulup hayrı gerçekleştirmek için düşünmenin sebepleri de ortadan kalkardı. Düşünmenin kalkmasıyla da hikmet yok olurdu. İslam filozoflarının hayır ve şer problemine hem ontolojik hem de ahlaki yaklaşımları daha sonra hemen bütün İslam bilgin ve düşünürleri tarafından geniş bir kabul görmüştür. İslam felsefesinin en sistemli temsilcisi olarak bilinen İbn Sina'ya göre Allah imkan alemindeki en yüksek derecesiyle hayrın düzenini düşünür ve bu sayede düşündüğü şey düşündüğü en yetkin şekliyle bir nizam ve hayır olarak kendisinden taşar ve işte buna inayet denir. Evrende hayır düzeninin hakim olduğu şeklindeki iyimser felsefe Gazali'ye nispet edilen ve zamanla bir vecize halini almış olan leyse fil imkan ebde'a mimme kan, imkan aleminde olandan daha güzeli yoktur şeklinde özetlenmiştir. Benzer açıklamaların Ebul Berekat el-Bağdadi, İbnül Arabi ve İbn-i Teymiye'nin eserlerinde bile yer alması ilgi çekicidir. Hayır ve şer terimleri az önce anlattığımız ontolojik kullanımları yanında yer yer insanın eylemlerinin değeri, çoğunlukla da insanın eylemleriyle ulaşmak istediği amaçların veya eylemlerinin kendini götürdüğü sonuçların değeri olarak da kullanılır. Nitekim Farabi mutluluğu en yüksek hayır diye nitelemiştir. Gazali ise aynı zamanda bir kelamcı ve fakih olması sebebiyle insan eylemlerinin ahlaki değerleri anlamındaki hayır ve şer konusunu genellikle hasen ve kabih yani hüsn ve kubuh terimleriyle ve ayrıntılı olarak incelerken insan eylemlerinin ve genel olarak hayatın amacını niteleyen hayır ve şer konusunda da esasta felsefi gelenekten ayrılmamakla birlikte dini ve tasavvufi bir üslupla ve oldukça kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerle diğer İslami kaynaklarda hayır kelimesinin başta mali fedakarlıklar olmak üzere her türlü yardımseverliği ifade eden bir anlamda kullanılması ve Müslümanların bu tür faaliyetlere ısrarla teşvik edilmesi neticesinde erken dönemlerden itibaren Müslüman fertler arasında güçlü bir hayırseverlik ve dayanışma ruhu geliştirdiği gibi sivil ve resmi kişi ve kuruluşlarca da başta vakıf müessesesi olmak üzere Darüşşifa, Darüleytam, Darülaceze, Darüşşafaka
imaret, sebil, köprü, cami, mektep ve medrese gibi kamuya hizmet veren

0: birçok hayır kurumu ve eseri meydana getirilmiştir. İslam dünyasının ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi krizlere maruz bulunduğu 20. yüzyılın ilk yarısında bu tür hayır faaliyetlerinde bir gerileme süreci yaşanmışsa da söz konusu krizlerin giderek hafiflemesine paralel olarak günümüzde ferdi ve kurumsal hayır faaliyetlerinde de hızlı bir gelişme gözlemlenmektedir. Konumuz olan ayette geçen iki hayır kelimesinden ilki mal varlığı, ikincisi de mutlak olarak Allah'ın rızası için yapılan iyilik anlamını taşır. Burada ve diğer ilgili ayetlerde görüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerim maddi ve manevi ilgide ana babayı en başta göstermiş, insanın görevlerini sıralarken Allah'a kulluk görevinin ardından ana babaya iyiliği zikretmiştir. Buradan anlaşıldığına göre bütün hayırların en faziletlisi ve Allah nezdinde en değerli olanı ana baba için yapılan harcamalardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ehli kitap! Bize ne bir müjdeleyici ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir dönemde size gerçekleri açıklamak üzere elçimiz geldi. İşte size müjdeleyici de uyarıcı da geldi. Allah her şeye gücü yetendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kitap ehlinin de peygamberi. Hazreti İsa'dan sonra uzun bir dönem peygamber gönderilmemişti. Daha sonra Hazreti Muhammed son peygamber olarak gönderilmiştir. Ayette ehli kitaba dönük bir hitapta bulunulmakta ve bütün insanlığa mesaj verilmektedir. Peygamberlerin gönderilmiş olması, bize müjdeleyici ve korkutucu bir elçi gelmedi mazeretini ortadan kaldırmaktadır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanları Allah'a çağıran, gerçeği açıklayan, müjdeci ve uyarıcı bir elçidir. O, kendi zamanındaki ve sonrasındaki bütün insanların peygamberidir. Bu ayetten almamız gereken mesajsa, hidayet yolunu arayan Hazreti Muhammed'e tabi olur.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahu azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesil

Ömürler boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vechehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif.
3: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Mutaffifin suresi 22 ila 24. ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Otuzuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Nebes suresinden Nas suresine kadar 37 surenin meali yer almaktadır.
0: Nebes suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Hayır, hayır. Yakında bilecekler. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında